acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

0: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.
1: La

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Senuri

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?
0: Ela

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kaf. Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
1: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: وَكَذَٰلِكَ

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.
0: وَمَا

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. Lehu

0: kadir innehu bi kulli şeyin alim.
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذ۪ي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Allah

0: بعيد.
1: Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: Allah

0: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: Em lehum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh velevlâ kelimetul fasli lekudiye beynehum وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ

0: dur.
1: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.

Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

0: Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ صَابَهُمُ الْبَغْيُ

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnneme s-sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebeğune fil ardı bi gayril hakkı. Ulaike lehum azabun alim.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur. İşte

0: Hakir.
1: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
0: Fe in

0: Ey Muhammed, eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: Lillahi mulku's semawati vel ard.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? وَاِذَا

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
1: Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun.
0: Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar?
1: Bel

Ey Muhammed, yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler.

0: Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Biz de onlardan intikam aldık. Bak, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu.
1: وَاِذْ

0: Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi.
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler.
1: بَلْ مَتَ

Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
0: Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

Ey Muhammed, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

0: Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri, Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri, Afyon Karahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Kale Kilit.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
7: Argevit, Argevit, hep ileri git.
8: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına da Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Yepyeni bir programa, güne ve haftaya yine birlikte başlıyoruz. Pazartesi sabahındayız. Takvimimiz 8 Haziran'a işaret ediyor. 8 Haziran 2026 sabahında ya da Hicri takvimle 22 Zilhicce 1447'deyiz. Canım ülkemin saati 7'yi 3 dakika geçiyor ve biz sizlerle olmaktan da yine her zamanki gibi mutluyuz. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin, yollarınız açık olsun diyorum. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da hasreten selamları var. O da kolay gelsin ve hayırlı haftalar diyor her birinize. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramızı bir hatırlatalım. 0507 977 0101. Artık bunu bir kenara not edin ya da telefonunuza kaydedin. Radyo 7'nin canlı yayınlara arkadaşlık edebileceğiniz WhatsApp hattı 0507 977 0101. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden, merak ediyoruz doğrusu. Duamızı edelim, işimize birlikte bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini ne olur eksiltme, azaltma. Sadece senden kulluk ederek senden isteyenlere de bahşet. Sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen sabırlısın. Sen kalbimizde olanı, aklımızda olanı gayet iyi bilensin, eksiksiz bilensin. Ya Rabbi bize sağlık ver, afiyet ver. Bize devamı devlet, nasibi cennet, bekayı iman, rızayı Rahman nasip eyle. Bize afiyetle beraber huzur nasip eyle. Evlatlarımızdan, kazancımızdan, ömrümüzden hayır görebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bütün eksiklerimize rağmen bizi eksiltme ve bizi en güzel günde sevinenlerden eyle. Ya Rabbi önümüzdeki dertleri, tasaları, hastalıkları, imtihanları önümüzden kaldır, yolumuzdan kaldır. Ya Rabbi onları hafiflet, altından üstesinden hayırlısıyla kalkabilmeyi bize nasip et. Ve ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
9: 7 gün 7 sabah.
10: Basından başlıklar.
8: İsrail defol başlığını size aktaralım. Milliyet'in manşeti olmuş. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören Arnavutluk halkı İsrail defol sloganları atıyor. Sevgili dinleyiciler, bütün dünyanın vicdanını, yakın coğrafya olsun, uzak coğrafya olsun, insan kalabilmiş olanları rahatsız eden, huzursuz eden Siyon devletine karşı tepkiler her yerde yükseliyor. Edirhaman'ın da hedefte olduğu kaydediliyor. Ve proje alanının flamingoların yaşam alanı olması nedeniyle protesto gösterilerine flamingo devrimi adı veriliyor. Gösterilerde Rama ve Netanyahu pankartları dikkat çekiyor ve kınanıyor. Her ikisi de şiddetle telin ediliyor, kınanıyor. Şimdi İsrail-İran gerginliğinde bir son dakikalar grubu var, onu paylaşalım. 3 şehir balistik füzelerle vuruldu. Suudiler de alarmda, biliyorsunuz onlar her halükarda bundan etkilenen ve tedbir alanlar listesinin başındadırlar. İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu, ifade etti. İran ve Suudi Arabistan'dan son dakika açıklamaları geliyor. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullandığını, İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İran resmi haber ajansı İRNA, Devrim Muhafızları tarafından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Siyonist düşman havadan fırlatılan balistik füzeleri kullanarak ülkemiz topraklarındaki hedeflere saldırı düzenledi denildi. Suudi Arabistan'ın Sivil Savunma Müdürlüğü de El Herj kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığını kaydediyor. İranlı askeri kaynaklarsa İran'ın Suudi Arabistan'ın El Herj kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini ileri sürüyor. İran Devlet Televizyonu'nda konuşan ismi açıklanmayan askeri İranlı kaynak konuyla alakalı olarak İran'ın Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesindeki söz konusu üsseye yönelik olarak hiçbir zaman füze atmadığını ya da saldırı düzenlemediğini dillendiriyor. İşin özeti, gerilim yeniden başladı. İran İsrail'i füze yağdırdı. Nasra ve Hayfa kentlerine önce füze gönderdi İran ordusu. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağı tehdidini savurdu. Sabaha kadar siren sesleri dinmedi İsrail'de. Ben Gurion havalimanı kapatıldı. Okullar bugün tatil. Artık masaya dönün dedi Trump. İran'a tavsiyem şu, füzeleri attınız bu kadar yeter, masaya dönün ve anlaşmaya varın dedi. Trump İsrail basınına ise İsrail'in Lübnan'ı vurması yanlış, bu saldırı benimle koordineli değil, şimdi Netanyahu'yu arıyorum ve saldırmamasını söylüyorum diye konuştu. Dedi mi bunları? İkna etti mi Netanyahu'yu? Ya da Bibi mi Trump'ı ikna etti? Yahut gerçekten bunlar konuşuldu mu? Oralar biraz şüpheli. Oralar garip. Peki Milliyet'ten devam edelim. Efendim 5 belde Cumhur İttifakı'nın olduğu YSK kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede ara seçimler yapıldı. Nevşehir Mustafa Paşa, Tokat Yolüstü, Tokat Bağtaşı, Gümüşhane Tekke beldelerinde AK Parti'nin adayları seçimi kazandı. Tokat'ın Kuşçu beldesinde MHP, yine Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise CHP'nin adayı belediye başkanlığı seçimini kazandı. Yani 6 yerden 5'inde Cumhur İttifakı kazanırken 1'inde CHP'nin adayı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan belde seçimleri AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı. Seçilen başkanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum dedi. Peki yeni parti acaba DSP mi? CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi. Yeni partiye ilişkin ilginç bir gelişme var. Özgür Özel cephesinden DSP'ye kurultayda partiyi bize teslim edin teklifi gittiği ve DSP Başkanlık Kurulu'ndan da hayır kararı çıktığı iddiası kulislerde konuşuluyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise yine bu iddiayı yalanlayan isimlerden. SGK'ya yumurta dondurma tavsiyesi, Kamu Denetçiliği Kurumu kemoterapi tedavisinin kısırlık riski taşıması nedeniyle yumurta dondurma işlemi yaptıran kadının başvurusu üzerine söz konusu işlem bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmasını istedi. SGK'nın ileri vadede bu konuda atacağı adım olursa eğer paylaşırız tabii. İki kentte Otokoç'a silahlı saldırı düzenlendi. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç'un İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Kepez'de Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahlı ateş açıldı. Türkiye'nin huzuruna, sükununa, barış iklimine sadistçe saldırılar düzenlemek ve adeta pimi çekilmiş bombalar yerleştirmek hiç kimsenin haddi değil. Hiç kimsenin bunu yapabilme hakkı yok. Ağızdan çıkan kuşlar milyon defa düşünülüp ardından çıkarsa isabetli olur. Lakin silahlardan çıkan, otomatik silahlardan çıkan kurşunlar hiçbir şekilde makul ve mazur görülemez. Masum sayılamaz. Pekala, herkesin üzerine düşünmesi lazım ve Türkiye'yi de sokakta falan bulmadık yani. Peki, Yıldırım vallahi ezdi geçti. Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra ikinci defa koltuğu devraldı ve Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım toplam 17.245 oy aldı. Rakibi Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Hakan Safi Yıldırım'ı kutladı tabii, Aziz Yıldırım'ı kutladı ama şöyle bir cümlesi de var. Fenerbahçe eskiyle yaşamayı seviyor dedi. Yani eskiyle yaşamaktan mutlu oluyor dedi Hakan Safi. Cümleyi kurdu, terk etti sonra bölgeyi ve gitti. Ancak Aziz Yıldırım'ın ezici bir üstünlükle kazandığı gerçeğini değiştirmez bu. Peki Özel gitti gidiyor. Türkiye gazetesi böyle vermiş gelişmeyi. Kılıçdaroğlu dönünce Özgür Özel'in ekibi yeni partiye geçiş hazırlığına hız verdi. Diğer alternatifse topyekün başka bir partiye geçmek ya da göç etmek de diyebiliriz. Ermeniler geleceğini oyladı. Yaklaşık 2,5 milyon Ermeni ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan ismi belirledi. Seçimleri %57 oy oranıyla Nikol Paşinyan kazandı. Başbakanın vaadi Ankara ve Bakü ile normalleşme sürecine devam etmek, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye ile sınırları açmak. Paşinyan parlamento seçimlerinden zaferle çıktı. Aşırılık yanlılarının tepkilerine ya da propagandalarına rağmen Ermeni halkının %57'si Paşinyan'a evet dedi. Bu Ankara ile Azerbaycan yönetimiyle normalleşmeyi içeriyor, ekonomiyi güçlendirme adımlarını içeriyor ve Türkiye ile sınırları açmayı da içeriyor. Vaatleri bu. Efendim 5 ayda bir Türkiye uçağı bindi. Bu yıl tam 89 milyon kişi hava yoluyla seyahat etti. Sadece İstanbul Havalimanı 32.8 milyon yolcuya hizmet verdi. 5 ayda bir Türkiye uçağı bindi. 89 milyon kişi uçtu kondu ardından da. Peki Asya ve Avrupa Birliği'nin gözü Orta Koridor zirvesinde 3 ülke İstanbul'da buluşuyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la enerji ile ticaret masasında bir araya gelecek. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kritik zirvesinden Orta Koridor'un güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli kararların çıkması bekleniyor. Akşam gazetesinde terör devleti İsrail var. Terör devleti İsrail, Filistin'de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara saldırılar düzenledi. Çok sayıda kişi maalesef hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da var. Gazze'de cenazeler kaldırılırken işgal altındaki Batı Şeria'da da yeni saldırılar yaşandı.
0: Gazze'de ateşkes yine hiçe sayıldı. Yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı. Siyonistler Cevazat mülteci kampına ölüm yağdırdı. Çadırlar harabeye döndü. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Katledilen Filistinliler için Şifa Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının acısı tarifsizdi. Gözyaşları sel oldu. Babalar ve evlatlar yan yana defnedildi. Han Yunus'ta düzenlenen bombardımanda ağır yıkım oluştu. Filistinliler birkaç parça eşyalarını moloz yığınları arasında aradı.
4: Daha yeni evliyim, eşim de hamile. Bir gecede her şeyimizi kaybettik. Nereye gitsek vuruyorlar. Ne ev kaldı ne çadır, ne de sığınacak bir yer.
0: Hamas saldırıları katliam olarak niteledi. Yaşananların ateşkes sürecini hedef alan provokasyonlar olduğu vurgulandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da gerilim sürdü. Nablus'ta Filistin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralandı. Bölgedeki araçlar ve iş yerleri zarar gördü.
8: Vergide erken uyarı sistemine de yer veriyor. Akşam gazetesi mümkün oldukça farklı başlıkları paylaşıyoruz özetlerde. Bakanlık mükelleflerin vergisel riskleri önceden öğrenip denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan yeni bir uygulamaya başladı. Bakanlık talep etti, 6.3 milyonluk hesaba engel geldi. Mahkeme Aile Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Polat'ın tepkisi kaderim kötü yazılmış şeklinde. Öyle mi değil mi, yoksa bunu da mı reklam aracı olarak kullanıyor, onun da yorumu size. 240 bine enginar soyar mısınız efendim? Yalnız bir şart var. En azından 240 bin lira maaş için günde 1000 enginar ortalaması. İbrahim Nizam Sever günde yaklaşık 1000 enginar soyduğunu söylüyor. Bursa'daki hasattan bu haber. Enginar soyucular 240 bin lira maaşla işbaşı yaptı diye de ifade ediliyor. Soyabilir misin Kurkancığım? Günde 1000 adet enginar. 2, belki 2 diyor. Ben de öyle 2, 3. Yok, biz o 240 bine zor ulaşırız. Efendim LGS'ye girecek öğrencilere son tiyolar geldi. 13 Haziran'da gerçekleşecek olan liselere giriş sınavı öncesinde öğrencilere uyarılarda bulunduğu doçent doktor Saadettin Burak Açıkel, öncelikle telefonun az kullanılmasını, aile bireyleriyle vakit geçirilmesini tavsiye etti. Mi acaba? Yani öyle mi yapıyoruz acaba? Gençler telefonlarıyla kendi odalarında, kendi dünyalarında mı yaşıyorlar? Oğlum kızım gel yanımıza denildiğinde tamam babacığım anneciğim geliyorum diyerek uçarak mı geliyorlar? Yoksa ben böyle mutluyum, beni rahatsız etmeyin, hatta kapımı tıklatmadan girmeyin, kapımı kilitliyorum diyerek kendi dünyalarında mı yaşıyorlar? Kararı da siz verin lütfen, her kararı da bana bırakmayın. F-16'larımız artık özgür. Türkiye'nin hava filosunda F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik olarak Özgür projesi kapsamında Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımlarının kabulleri tamamlandı. Yerleşme adına önemli bir büyük adım daha yani. Peki millete hakaret genlerinde var diyor gazete, Yeni Akit gazetesi. Az evvel bin düşünüp hatta milyon düşünüp bir söylemek lazım demiştim, hatırlayacaksınız. Kadınların iffetine yönelik rezil hikayeler sağda solda anlatılmaz. Bu kahkaha sebebi yapılmaz, espri konusu yapılmaz. Kim olursa olsun kuzeyden güneye, doğudan batıya, aynı şekilde aile mahremiyeti ilelebet korunur, müdafaa edilir. Doktor Ramazan Topdemir sözde kadın hakları savunucularından Koç'a tepki gelmemesine eleştiriler getirmiş. Sosyolog İsmail Öz ise üstüncü bakışın hala canlılığını koruduğunu dillendiriyor. Bu durum belirli bir zihniyetin tezahürüdür. Bazı kesimlerin zihninde halk medenileştirilmesi gereken bir kitledir görüşünü savunuyor, ifade ediyor. O fıkranın, sözüm ona, o rezil fıkranın İsraillilere ait bir fıkra olduğu bilinir. Yani orijinalinin o coğrafyaya ait olduğu bilinir. Ama maalesef bazıları o bölgeyi değil de bu bölgeyi hedef alarak fıkrayı anlatmış. Takvim gazetesi, bizim çocuklar parlıyor diyor. A milli takımımız Dünya Kupası öncesinde oynadığı son hazırlık maçında Venezuela'yı geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Maçta millilerin ortaya koyduğu futbol ve galibiyet Dünya Kupası öncesinde moral oldu. Ben maşallah diye de ekleyeyim, ardından devam edeyim efendim. Fenerbahçe ile alakalı haber. Yeni başkan belli. Camianın yoğun katılım gösterdiği tarihi kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi geride bıraktı ve yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi.
5: Günlerdir sonucu merakla beklenen seçim gerçekleşti. Sandıktan efsane başkan Aziz Yıldırım çıktı. Fenerbahçe'de seçim heyecanı vardı. Gergin başlayan olağanüstü genel kurulun ikinci gününde oy kullanma işlemi yapıldı. Sandıklar Çoben İstadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında kuruldu. 27.138 üye sabahın erken saatlerinden itibaren alana koştu. Beyaz pusula Hakan Safi'yi, sarı pusula Aziz Yıldırım'ı temsil etti. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Büyük heyecana sahne olan seçimi 17.245 oyla Aziz Yıldırım kazandı. Yıldırım bu sonuçta 8 yıl sonra başkanlık görevine döndü. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.
11: Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
5: Yeniden seçilen Aziz Yıldırım tebrikleri kabul etti. Ardından tribünlerdeki üyelerin tezahüratlarıyla kürsüye geldi. Şampiyonluk sözünü yineleyerek gerekli olan takviyene ise 15 gün içinde yapacağız ifadelerini kullandı.
12: Söz ve söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
5: Aziz Yıldırım daha önce 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapmış ve 6 lig şampiyonluğu kazanmıştı.
8: Birazdan sizden gelen ilk mesaj kimden ve nereden beraber öğreneceğiz. 0507-977-0101 yağmur gibi çalışıyor sabahın erken saatinde ve haftanın ilk programında ilginiz için ayrıca müteşekkiriz. Diğer vasıtaları da pekala kullanabilirsiniz. Yani Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından da yazabilirsiniz. Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 adresinden de ulaşmanız mümkün. Ekleyip oradan da mesaj göndermeniz mümkün. Efendim çarşı karıştı. Kurdukları yasa dışı fon sistemiyle piyasadan topladıkları paralarla Londra'ya kaçan kardeşler ikinci vurgunda yakayı ele verdi. Hiçbir pişmanlık emaresi göstermedikleri, yeniden kalkıştıkları ve bu kez enselendikleri vurgulanıyor. Çalışkur çetesinden kapalı çarşıda tam 50 milyon dolarlık vurgun. Kapalı Çarşı'da fon sistemi kurarak 200 kişiyi 50 milyon dolar dolandıran Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler soluğu Londra'da aldı. Mağdurlar iz sürdü ve kardeşlere ulaştı. Yurda dönün, bir şey yapmayacağız çağrısında bulundu. Kapalı Çarşı'ya dönen kardeşler kalan altınları da alıp yeniden kayıplara karıştı. Ama polisten kaçamayan iki kardeş gözaltına alındı. Hem hırsızlar, hem yüzsüzler, hem de umursamaz davranmışlar. Lakin bu kez polis enselerinde bitmiş. Gazete ilk sayfadan haberi vermiş. Trajediden CHP çıktı. CHP'li Çiğli Belediyesi'nde çalışan 3 çocuk babası Hakan Balkan tazminatsız işten atılmıştı. Hakkını aradı Hakan Balkan, kirasını ödeyemedi tabii bu arada. Temel ihtiyaçlarını da karşılayamadı. İşe iade edildiğinde borç batağından çıkamadı, hatta maalesef yaşamına son verdi. Başkan Onur Emrah Yıldız'ın yayınladığı başsağlığı mesajı Çiğli'de büyük tepkilere neden oldu sevgili dinleyiciler. Neler oluyor diye düşündürten cinsten haberdi. Sabah gazetesi KOBİ'lere uzun vadeli nefes kredisi diyor. Top KOBİ'lere uygun koşullarda yeni bir nefes kredisini hayata geçiriyor. Bunun da ayrıntılarını ekonomi haberlerinde bulabileceksiniz. Hem sıcak hem de sel ihtimali. Hava sıcaklığı yurdun batısı ve güneyinde etkisini arttıracak. İç ve kuzey bölgelerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Batman'da sıcaklığın 38 dereceye çıkması bekleniyor. Yetkililer Toroslar'da Karadeniz'de sel baskınlarına karşı yetkililerin de vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söylüyor değerli dinleyiciler. Aman dikkat, sağlığınıza da afiyetinize de planınıza da programınıza da dikkat efendim. Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. Niğde'de şiddetli yağış maalesef cana mal oldu. Sivas'ta çobanın üzerine yıldırım düştü. Birçok ilde sağanak yağış hayatı etkiledi.
13: Bir anda bastırdı, sel getirdi. Suya kapılan iki çocuk annesi hayatını kaybetti. Sel felaketi Niğde'de yürekleri yaktı. Şiddetli sağanak sele dönüştü. Araca ulaşmaya çalışan 3 kişi suya kapıldı. Araç içerisinde mahsur 4 kişi de yaralandı. 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 41 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Hastanede yaşam savaşını kaybetti.
14: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
13: Gümüşler beldesinde 3 araç sele kapıldı. Ekipler çamura saplanan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sivas'ta ise yıldırım can aldı. Kangal ilçesinde hayvanları otlatan bir çobanın üzerine yıldırım düştü. 49 yaşındaki çoban hayatını kaybetti. Kayseri. Sağanak ve dolu etkili oldu. Göle dönen yollarda sürücüler güçlükle ilerledi. Tarihi Kapalı Çarşı'da dükkanları su bastı. Esnaf suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Elazığ-Tunceli karayolunun yağış nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Ekipler çift taraflı kapanan yolu açmak için yoğun çaba harcadı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Antalya siyahla beyaz gibi. Kent sınırlarında aynı anda yaz ve kış birlikte yaşanıyor. İş makineleri yer yer 8 metreye ulaşan karlı yolları açmak için mesai yaptı. Hatay'da tırın üzerindeki konteyner fırtınaya dayanamadı. Böyle yere düştü. Konteynerde hasar oluştu.
8: Van'da maalesef kaza oldu. Katliam gibi bir kaza. Çaldıran'da hafif ticari araçla pikap kavşakta çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 yaralının da tedavisi sürüyor. Havalar sıcak, bazen yağışlı, birden sele neden olabilecek yoğunlukta da yağış düşüyor. Özellikle direksiyon başındaki dostlarımızın dikkatine diyelim, istirham edelim. Biraz geç olabilir, yani yarım saat rötarlı olabilir, bir saat rötarlı olabilir ama canınızdan kıymetli değil. Evelallah emanetinizi yük de olur, yolcu da olur, aileniz de olur, sevdikleriniz de olur, taşıdığınız her neyse muhatap aldığınız ya da söz verdiğiniz yere ulaştıracaksınız. Evelallah ulaştıracaksınız ama lütfen dikkatli olalım ya. Şu kurallara uyalım, hız limitlerine uyalım, uyarılara uyalım. Kendi vücut sağlığımıza, fizik sağlığımıza dikkat edelim. Yani biraz kestirelim ya, 10 dakika, 20 dakika. Hani zehri gitsin. Anadolu'daki halk tabiriyle söylüyorum. Vücudun zehri gitsin. Ardından devam edelim yola, yolculuğa. İstediğimiz o. Evcil hayvan var mı sizin evde? Besliyor musunuz? Güzel. Evcil hayvanlar stresi arttırıyor mu diye bir soru yöneltiliyor. Bu son yapılan bir araştırma. Evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar insan psikolojisini olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hayvan sahiplerinin %47'si hayvanları evde yalnız bıraktıklarında kaygı duyduklarını, bundan huzursuz olduklarını dile getiriyor. O yüzden yanlarında taşımayı tercih ediyorlar. Bu bazen mümkün oluyor, bazen hiç mümkün olmuyor. Efendim Hürriyet gazetesinde sıfır atıktan 365 milyar lira katkı ifadesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen sıfır atık forumunda gala yemeğinde konuştu Başkan Erdoğan. Şöyle dedi, hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini etkilediği inkar edilemez. Sıfır atık hareketi projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık ve 90 milyon ton atığı da geri kazandırdık diyor. Foruma 83 ülkeden 5000'den fazla kişinin katılımının çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi gösterdiğini dillendiriyor Başkan Erdoğan. Peki sanal suç acaba iz bırakıyor mu sanal alemde? Hem de öyle bir bırakıyor ki. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erden Şahin'in verdiği bilgiler bunlar. Suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğini gizledin, İstediğini yaparsın diye düşünüyorsan hepsi bulunuyor ona göre. Sanal ortamda kendini gizlediğini düşünüyor ama önünde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortamda olsa şüpheli mutlaka iz bırakır diyor sevgili dinleyiciler. Şube Müdürü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Müdürü Erden Şahin'in verdiği ifadeler, daha doğrusu sarf ettiği ifadeler böyle. Rumuzla yazarım, nickle yazarım, beni kimse bulamaz abi. Buluyor. Yeter ki bulmak istesin, buluyor. Yeni Şafak gazetesinde dövize vergi ekonomiyi ve Türk lirasını korur diye tam sayfa manşeti görüyorum ve dikkat çekici doğrusu. Türk lirasının değerinin korunması ekonomiyi düze çıkartır diyor Yeni Şafak gazetesi. Ekonomi yönetimine bazen bazı zaman dilimlerinde, nüshalarda, günlerde doğrudan mesaj gönderiyor Yeni Şafak gazetesi. Şöyle yazmış, Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon şirket döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması Türk lirasının değerini eritiyor. Enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor, ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu Türk lirasının değerini korumaktan geçiyor diyor. Gazete ayrıntılarında şöyle bir başlık var. 300 milyar dolar yastık altında, amaç vergi değil kuru stabil hale getirmek deniyor. Kanun vergi almayı emrediyor, maliye neden vergi almıyor diye de başlıklar sürüyor. Enflasyonun ve yüksek faizin ana sebebi vergisiz döviz düzeni, ekonomiye ağır zarar veriliyor bu sistem sayesinde diye aktarılıyor. İşin içerisinde faiz dönüyorsa, hep söylüyorum, yeri geldiği için yine dile getireceğim, o huzuru ve bereketi, pekala mutluluğu ondan beklemek abesle iştigal olur. Ahmaklık olur, diğer ifadeyle söyleyeyim. Çünkü nizamın kendisi, kurulu ekonomik dünya nizamının kendisi bunun üzerine inşa edilmiş ve sömürücüler vampir gibi adeta vantuzlarını yapıştırmış vaziyette ve kan emiyor. Pekala maalesef ki ülkemde de, canım ülkemde de aynı sistem işliyor. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferine aynı gazetede yer vermiş. İran'dan Lübnan misillemesi yine Yeni Şafak'ta duyuruluyor. Son olarak Milad'a bakalım. Türkiye tuzağa düşmez. Trump başıboş terör örgütü İsrail'i koruma derdinde ama Türkiye tuzağa düşmez diyor gazete. Trump'ın Abraham Anlaşması tuzağına düşmeyeceğine ilişkin haberi veriyor gazete, manşetten duyurmuş. Erdoğan izin vermez. Filistinli gazeteci yazar Doktor Zahir Elbek, Trump'ın Abraham Anlaşması'nı dayatma çabası İsrail'in güvenliğini garantiye alma ve Filistin'i tasfiye çabasıdır. Türkiye bu tuzağa düşmeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ilkeli duruşunu biz takdirle karşılıyoruz diyor. Müslümanların güçlenmesi gerektiğini söyleyen isimse güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı, dengeler değişiyor diyen isimse Katar Lüzel Üniversitesi'nden Doktor Muhammed Masar Şahin. Abraham Anlaşması, İsrail'i ilişkileri iyileştireceksiniz, İsrail'le işbirliği yapacaksınız, askeri alan, ekonomik alan başta olmak üzere. Varlığını ve mevcudiyetine kabul ederek saygı duyacaksınız gibi özeti içeriyor. Halbuki Siyonist İsrail varken huzurun olabilmesi mümkün değil. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Şimdi ilk mesajın kimden geldiğini öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'i kontrol ediyoruz ve orada Kadirli'den, Osmaniye'den mesajı görüyoruz. Nurhan Hoca bize mesaj gönderiyor. Sürekli dinleyiciniz olmaktan huzur duyuyorum demiş. Eksik olmayın, biz de mesajlarınızı görünce mutlu oluyoruz. Sosyal medyadan da yazıyorum ama WhatsApp'tan da size mesaj göndereyim istiyorum. Ben öğretmenim diyor. Sabah derse girmeden ilk 40 dakikasını mutlaka dinlemeye çalışıyorum yayınınızın. O bile beni güne daha iyi hazırlıyor diye yazmış. Çok teşekkür ederiz. Bizi de motive ettiniz, mutlu ettiniz. Osmaniye Kadirli'ye, Nurhan Gülden Hoca'ya selamlar. Allah güç kuvvet versin. Bir dönem, uzun bir dönem yaptığım için biliyorum, öğretmenlik dünyanın en zor, en önemli ama en zor işlerinden biri. Hakkıyla yapan yapabilen öğretmenleri kastederek söylüyorum. İşin veli boyutu var, idareci boyutu var, öğrenci değişen profil boyutu var. Lakin başarıyla sürdürenler için de hakikaten eli öpülesi insanlar olduğunu kabul ederek saygılar sunuyorum. Sizin de mesajlarınız var. Onlar da birazdan.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.
16: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
17: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
18: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
19: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
20: seveceğim. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşür.
19: Velcare'den magnezyum

0: 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'un yol haliyle yeniden yayınımıza dönelim istiyoruz. Biliyoruz haftanın ilk iş günü bugün pazartesi sabahındayız ve kentte trafik şu anda %54'ler seviyesini gösteriyor. %54'te Boğaz trafiğini ağırlıklı olarak yoğunlar arasında sayacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan trafik var. Yoğun trafik. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'ı yoğun olarak sayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikamette de açık olduğunu söyleyebiliriz. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tekstilkent'ten Hastal'a, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kozyatağı'ndan Harem'e ve Basra Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yoğun trafik devam ediyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadar da yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7, uyandıran yayınıyla Radyo 7 evvelallah yayınlarını bütün Türkiye'ye ve sınırın dışına, üstelik saat farklarına rağmen dünyanın her yerine ulaştırmaya devam ediyor ve dünyanın her yerinden yurt içi başta olmak üzere dostları var. Çığ gibi büyüyor Radyo 7 ve mesajları da desteği de hızla o oranda artıyor. Hepinize müteşekkiriz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hepinize işrahatlığı temenni ediyoruz. Çok mesaj var. Eskişehir'den yazıyorum diyor dostumuz. Günaydın. Hayırlı sabahlar Murat Akta, şimdi gördüm adınızı. Ormanlık alanlardaki yasaklar konusuna da değinirseniz, dağıtırsanız, değinerek anons ederseniz doğrusu hepimiz için daha iyi olur diyor, akıllarda bulunsun diye ekliyor. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yeri için aslında ormanların sıcak havalarda kullanımına dair bazı sınırlamalar var biliyorsunuz. Örneğin İstanbul'da valilikten yapılan açıklamada il genelinde ormanlık alanlara girişlerin mangal, tüp kullanımı, nargile gibi sebeplerle ateş yakma eylemi 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı sevgili dinleyiciler. Piknik ve mesire alanları gibi belirlenmiş istisna bölgelerin dışında. Yani bu iş için tanzim edilmiş, düzenlenmiş, istisna bölgelerinin dışında bütün ormanlara girişler ve mangal, tüple, diğer ateş kaynaklarının kullanımı yasak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlemler uygulanacak. Denetimler yaz boyunca sıkı bir şekilde devam ettirilecek ve aynı şekilde bütün Türkiye'de de tedbirler alınacak. Ayrıca köy ve kırsal bölgelerde anız yakma, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılması gibi faaliyetlere de müsaade edilmeyecek. Bu tür ihlallerin ciddi idari adli para cezaları olacak. Karar kapsamında enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım ve denetimlerin artırılması da isteniyor. BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİYAŞ gibi kurumlarında riskli bölgelerde gerekli önlemleri alacakları ve gerektiğinde de enerjiyi, elektriği kesecekleri ifade ediliyor. Yerel yönetimlerde bu konularda uyarılıyor. Ege'de, Akdeniz bölgelerinde yaşanan geniş çaplı yangınları hatırlıyorsunuz. Maalesef yüreğimizi yakan büyük yangınlar yaşadık. Karnemizde çok sayıda kırığımız var. Bu açıdan binlerce

0: hektar ormanlık alanın yok olmasına neden oldu o yangınlar. İstanbul çevresindeki ormanlarda da zaman zaman küçük çaplı yangınlar meydana geliyor. Sıcakların birden bastırdığı ve ben buradayım dediği günlerde herkesin en azından bu yılın başlangıcında, sıcaklarının başlangıcında çok daha dikkatli olması icap ediyor. Peki. Az evvel bir mesaj okumuştuk, ona tekrar dönelim. Dostlarımızın mesajlarından geliyor çünkü haberlerimiz peşi sıra. Aleyküm selam diyelim. Adışım Mehmet Bey'e, Mehmet Teke'ye. İsrail'in savaşları kaybettiği günlere bizleri eriştirsin Cenab-ı Allah demiş. Ne güzel dua etmişsiniz. Amin diyelim efendim, çok teşekkürler. Abi, oğullarımla beraber kahvaltıda seni dinliyoruz. Enginar soyucuların maaşını duyacak gözleri fal taşı gibi açıldı diyor. Ha şu 240 bin lirayı. Hepimizin fal taşı gibi açıldı. Bir kere dünyanın en sağlıklı gıdasından biridir, gıdalarından biridir enginar. Sofralarda bulunsun. Bir de bir iş böyle gözünüze kolay gözüküyorsa o işi yapanın ustalığındandır o. Buna enginar soymak da dahil, yayın yapmak da dahil, ne bileyim çiviyi çakmak da dahil, sopayı efendim düz hale getirmek de dahil, çay demlemek de dahil, evi pırıl pırıl yapmak da dahil. Eğer kolay gözüküyorsa o işin ustasındandır o. Bursa'nın Nilüfer ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları oldukça az olan enginar soyucuları ustalarının elinden geçiyor ve ardından da tüketicilere ulaşıyor. Sektörün önemli bir parçasını oluşturuyor bu iş kolunda çalışanlar ve sezon boyunca da çok yoğun mesai yapıyor. Günde 1000 enginar soyabilen uzman bir işçinin kazancı ayda 240 bin liraya kadar çıkabiliyor. Günde 1000 enginar soymaktan bahsediyorum. İbrahim Nizamsever yaptığı iş hakkında bilgi veriyor ve tanesi 8 liradan 15 liraya kadar çıkabiliyor. Kısa süreli işlerde tek başına 12-13 lira alıyoruz. Sürekli çalıştığımız müşterilerde ise fiyatlar 7-8 liraya kadar düşebiliyor. Sezon gelince 3 ay boyunca aralıksız her gün enginar soyuyorum diyor. Yani 240'lara, 3'lerle, 4'lerle şöyle klasik bir Türk tipi hesap makinesi şekliyle hesabı kitabı yapalım. Yıla denk gelecek bir geliri oluyor ama ustalığı var. O yüzden de tebrik ediyorum İbrahim Bey'i. Yıllardır enginar soyduğunu, elinin buna çok alıştığını söylüyor. Çok kısa sürede enginarı soyduğunu da evelallah gösteriyor. Başarılar. Ne yaparsan yap, en iyisini yap. En iyisini, en güzelini yap. Peki, devam edelim efendim. Kilo alıyoruz azizim. Kilo. Obeziteye yakalanma riski evli erkeklerde bekarlara oranla tam 3 kat fazla. Polonya'da yapılan araştırmanın sonucu işte bu. Peki Türkiye'de durum nasıl acaba? Türkiye'de evliler, evli erkekler kilo alıyorlar mı, almıyorlar mı? Bu soruyu için, bu sorunun cevabı için sokağa çıktık, kamerayı ve mikrofonu kaptık ve size sorduk.
1: Evlilik erkeklere kilo aldırıyor. Obezite riskini 3 kat arttırıyor.
2: Ben 40 kiloydum. Şu an 82 kiloyum.
3: Önceden vallahi 72 kiloydum. Şu anda 87 kiloyum.
4: O zaman güzel yemekler yapıyorsun.
3: Ya kendisi açlık. Her yaptığı yemekler de lezzetli olduğu için.
4: Dayanamıyoruz yemekle. Dayanamıyoruz. Polonya'da yapılan bir araştırma evliliğin kilo aldırdığını bilimsel olarak kanıtladı. Öyle ki evli erkeklerin kilolu olma olasılığı bekar erkeklere kıyasla %62 daha fazla.
5: Bebek biraz oldu, doğru söylüyorsun, aynen.
4: Teyzemin yemekleri nasıl, güzel yemek yapar mı?
6: Oho, çok güzel yapardı.
7: Hele güzel karnıyarı falan çok süperdir.
4: Herhalde yemek kilo almadı.
7: Kavurmayı güzel yapar, kavurmayı çok güzel yapar.
1: Peki evlilik kadınların kilosunu etkiliyor mu? Araştırma bu soruya da cevap aradı. Evli kadınların kilo alma riskinin %39 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
4: Acaba evlendikten sonra kilo alıyor mu erkekler, kadınlar?
8: Vallahi ben evlendikten sonra aldım, bilmiyorum.
4: Kaç gün aldın?
8: Bayağı aldım. Kadınlar stresten, erkekler rahatlığından alıyor. Kadınlar bir şey hazırlar, erkekler yer, daha da nankörler doymazlar.
9: Doğum yapıyor, evin stresi.
4: Yemekten alınmıyor mu o kilolar?
9: Streslenip yemek yiyor, kiloyu alıyor.
1: Evlenince kilo alınmasının nedenlerine gelince, nedenler arasında düzenli yaşam tarzı ve fiziksel aktivitelerin azalması yer alıyor.
2: Evlilik her şeye bedel yani. Evlilik, eve gittiğin zaman sıcak yemeğin önüne geliyor. Solunu sözünü gördüğün zaman kafan dağılıyor.
10: Eşinizle geziyorsunuz, tozuyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Muhakkak kilo alıyorsunuz.
0: Sağlığınıza dikkat edin de hani bunun dışında fantastik harcamalar yapmadığınızı ya da fantastik alemlerde dolaşmadığınızı öngörerek dillendiriyorum. O da en meşru hakkınızdır yani yemekte, içmekte, sevdiklerinizle birlikte hayatınızı sürdürmekte. Lakin sağlığınıza dikkat edin efendim. Sıcak havada vücudun sıvı ihtiyacı son derece büyük önem kazanıyor. Malum terleme artıyor. Bu sadece su atımı değil aynı zamanda mineral kaybı manasına da geliyor. Uzmanlar yazın su bakımından zengin salatalıktır, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek gibi üzüm gibi yiyeceklerin çiğ olarak tüketilmesinin önemine işaret ediyor sevgili dinleyiciler. Su dışı sıvı alımları, daha çok tükettiğimiz şeyler suyun dışında. Kahve vardır muhakkak, çay bizim yanı başımızda şu anda var mesela. Şekerli gazlı içecekler, ah evinize hiç girmemesi lazım bunlar. Kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, bitki çayları, meyve ve sebze suları, sade maden suyunun tercih edilmesi gerektiği söyleniyor. Yaz mevsiminde öne çıkan su içeriğinden zengin olan salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas gibi çilek, üzüm gibi yiyeceklerinde çiğ tüketimi sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekliyor. Terleme ile malum mineral kaybı yaşandığı için yeşil yapraklı sebzelerin, kalsiyum kaynaklarından muz, pazı, patates, baklagillerin, tam tahıllardan bademlerin, havuç, hurma, ayçiçeğinin, muz gibi potasyum kaynaklarından da beslenmenin önemine işaret ediyor. Yaz döneminde de ayrı bir program uygulamak gerekiyor. Sağlıklı, zinde ya da su ihtiyacını karşılayan bireyler olabilmek için. Niye? Çünkü akıl, beden ve ruh sağlığı bir bütün, birinden biri eksik olduğunda arıza çıkıyor. SOS veriyor. Sonra sosyal medyadaki yalanlarla savruluyoruz. En büyük hedefi, mağduru sosyal medyadaki yalanların kim biliyor musunuz? Yok, çocuklar değil. Kadınlar. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 10 kadından 9'u sosyal medyadaki yanlış sağlık bilgisine inanıyor ve bu durumda toplum sağlığını tehdit ediyor. Yanlış sağlık bilgilerine dikkat!
1: Bilim dışı bilgiler, sahte tedavi yöntemleri, sağlıklı yaşam adı altında pazarlanan trendlerin en büyük hedef kitlesi ve mağduru kadınlar oluyor.
10: Sosyal medya mı yoksa bir doktora mı? Kesinlikle sosyal medya. Daha rahat, daha ulaşılır.
11: Ben de şahsen bir yapay zekaya sorarım. Sonuç iyi de olsa kötü de olsa gidip doktordan tavsiye alırım tabii ki.
12: Yakınım hasta olmuştu. Tabii yapay zekaya sorduğunda bunu çok ciddi bir hastalığa yakalandığını düşün ama doktora sorduğunda mesela grip demişti yani.
4: Türkiye'de birçok kişi sağlık sorunlarında doktordan önce internete başvuruyor. Dijital şarlatanlar ise sosyal medya yalanlarıyla birçok kişiyi etkilemeyi başarıyor.
1: Araştırmalara göre internet ortamında kadınların %92.4'ü yalan ve yanlış sağlık bilgisine maruz kalıyor. Bu durum toplum sağlığı açısından büyük tehlike olarak görülüyor.
13: İnternete yazıyorum, başım ağrıyor, şu an benim neyim var diye. Sonra bana kansersin, öleceksin, başına bir şeyler gelecek falan filan bir sürü yazıyor. Benim çok moralim bozuyor. Sonra doktora gitme kararı alıyorum.
14: Doktora giderim ben. Kıllarım da çok ağır oluyor, vallahi doktora giderim.
12: İnternetten duyduğum her bilgiye direkt güvenmem. Yani bir doktora tanışırım. Doktorumun tavsiyesi üzerine ekstra olarak yapay zeka veya internetten araştırarak bulabilirim.
1: Her 100 kadından 65'i sağlık sorunlarına çözüm bulmak için sosyal medyayı doğrudan arama motoru gibi kullanıyor. Diyet ve detoks kürlerini uygulayanların oranı da %65 civarında. Uzmanlar sosyal medyaya ciddi düzenlemeler getirilmesini savunuyor.
15: Sağlık konusunda en doğru bilgiyi bence sağlık sisteminden yani kuruluşlarından, doktor hekimlerimizden almamız en uygun olduğunu düşünüyorum. Sorduğumuz sorularımıza sadece o anlık cevap verebiliyor. Ama bunun altında evliyata dayanan çok daha fazla rahatsızlıklarımız ya da onun bilmediği şeyler olabilir.
16: Bence tabii ki doğru değil. Öncelik doktor olması lazım. Bir doktor kontrolünde ilaç, ne bileyim muayene tabii ki doktor kontrolünde olması lazım.
17: Bir sağlık sorunu yaşadığımda yapay zekaya başvuruyorum. Anlık problemi söylüyorum. O da açıklıyor ama birazcık abartıyor.
4: Sosyal medyadaki tıklanmaların büyük çoğunluğu sağlık alanında gerçekleşiyor. Özellikle sağlık alanında yapay zeka mağdurları iyice arttı.
18: Olumsuz etkiliyor. Dediğim gibi başım ağrıyor yazıyorum, kanser olabilirsin diyor. Kesinlikle doğru sonucu vermiyor.
19: Sivilce gibi şeyler çıktığında soruyorum yani bu ne olabilir diye.
20: Çok abartıyor. Yani çok da doğru değil.
21: Sosyal medyaya danışarak yaptıkları için yanlışlıklar olmakta ve bu da kendilerine zarar olarak geri dönmektedir. Ben de bir hekimim aslında. O yüzden söylüyorum. Doktora danışmadan hiçbir şekilde ezbere ilaç kullanmayın.
0: Efendim İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bu yeni gelişmeden de haberiniz olsun. Bakanlık az evvel resmi duyuruyu ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı, tutuklama tedbiri uygulanması üzerine anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman şu anda artık görevden uzaklaştırma kararıyla beraber belediye başkanı değil. Peki yeni parti DSP mi acaba? CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi. Yeni partiye ilişkin ilginç bir gelişme var. Özgür Özel cephesinden DSP'ye kurultayda partiyi bize teslim edin teklifinin gittiği, DSP Başkanlık Kurulu'ndan da hayır kararı çıktığı ifade ediliyor. Kulislerde tabii konuşuluyor bütün bunlar. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bu iddiayı yalanladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşacak. Bu uzunca bir aradan sonra Kemal Bey'in televizyon ekranlarındaki ilk grup toplantısı olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün kurmaylarıyla yapacağı toplantıda grup toplantısı konusunda bir karar verecek. Ya o toplantıda olacak Özgür Özel? Ya da toplantıya girmeyecek kendisi ve diğer milletvekilleriyle beraber. Bazılarının girmeme yanlısı olduğu ve yeni partiye işaret ettiği vurgulanıyor. Ekim Partisi diyenler var, İstiklal Partisi olacak diyenler var. Ama bu çatı altında artık olmamız mümkün değildir diyenler var. Bazılarının da CHP'li bazı isimlerin ise biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, babadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyiz, dolayısıyla bize gitmek yaraşmaz, partiyi kimseye bırakamayız, kalıp burada mücadele edelim dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'yla Özel cephesinde avukatlar aracılığıyla ilk temas da gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le avukat Çağlar Çağlayan hukuki sürece ilişkin bir görüşme yaptı. Kurultayın hukuki yönden yapılıp yapılamayacağı konuşuldu. Görüşmenin içeriği siyasi kurmaylara aktarıldı. Bir daha görüşme yapılıp yapılmamasına karar verilirse eğer yeniden bir temas olacak. Çağlayan kurultayın yapılması gerektiğini, buna bir engel olmadığını söylüyor. Sevgili dinleyiciler, göreceğiz. Yani meseleyi yakından takip ederek göreceğiz. Dün Cumhur İttifakı'nın 5 beldeyi aldığı seçimler vardı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bağlı 6 beldede seçimler. 10 bin aşkın seçmen sandık başına gitti. 6 beldeden 5'ini Cumhur İttifakı adayları kazandı. Bunun üzerinden Türkiye genellemesi yapmak tek başına hatadır. Ama fikir verici mi? Evet, olabilir.
3: Tokat, Gümüşhane, Nevşehir. 3 ile bağlı 6 beldede ara seçim vardı. 10 binden fazla seçmen gitti sandık başına. Mini seçimde 27 siyasi parti yarıştı. Oy verme işlemi sabah 8'de başladı. Sandıklar 17'de kapandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini de CHP kazandı. Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Yolüstü beldesinde AK Partili Mustafa Altın, Kuşçu beldesinde ise MHP adayı Hikmet Temizel sandıktan birinci çıktı. Çevrecik beldesini ise CHP'li Nazım Demirkol kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da AK Parti adayı Mustafa Özer seçimi birinci tamamladı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan AK Partili Kemalettin Aydın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ara seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan seçimlerde başkanlarımıza muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
22: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
23: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
22: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
24: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
22: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
25: Burası Radyo 7.
26: Radyo 7.
27: Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1 hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
26: Reklam.
27: Radyo 7.
28: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Kupaya hazırız. A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası öncesinde Venezuela'yı 2-1 yendiğimiz son hazırlık maçı sonrasında kupa herkes için yorucu olacak. Bahane üretemezsiniz. Burası milli takım. Geliştirmemiz gereken yönler tabii ki var ama biz genel olarak hazırız dedi. Mesafeler tabii biraz uzak. Hava şartları da farklılık gösterebiliyor kupada. Kim daha çabuk adapte oluyorsa avantaj elde eder. Bahane üretemeyiz. Burası milli takım. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundayız diyor Vincenzo Montella. Gruptaki rakipleriyle ilgili olaraksa farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Bizim kendi performansımızı artırarak sahada kendi oyunumuzu sergilememiz lazım diyor. Ferdi'yi riske etmediklerini söylüyor hazırlık maçında. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yendi. A Milli Futbol Takımı Inter Miami Stadyumundaki maçta A Millilerin gollerini 44. dakikada Barış Alper, 54'te Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın golü ise 13. dakikada Mendoza'dan. A Yıldızlar ilk hazırlık maçında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı Beyazlar hazırlık döneminde oynadığı iki maçtan da galip ayrılmayı bilmişti. Yani özgüvenli bir giriş yapıyoruz. İşin gerçeği o. Fakat mücadelemizi devam ettireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı çeşitli nedenlerle uluslararası alanda tanınmayan ve FIFA üyesi olamayan devletler ve topluluklar için kurulmuş Uluslararası Futbol Federasyonu CONIFA'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalyan temsilcisi Padania'yı 6-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin A Milli Futbol Takımını da canı gönülden kutlayalım. Yavru vatan Avrupa şampiyonu oldu kendi kategorisinde. Şimdi gelelim yavaş yavaş kulüplerimize. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, dün gerçekleşti seçimli genel kurul, 27.138 oy kullanıldı, 17.245'ini Aziz Yıldırım aldı ve başkan seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. 1998-2018 arasında 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 8 yıllık aradan sonra şimdi yeniden Fenerbahçe'nin kulüp başkanı. Yıldırım seçim sonrasında camiaya birlik mesajı verdi. Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz, ödemeden gitmeyeceğiz buradan, sözümüz söz, şampiyonluk bir yıl içinde bunu yapacağız. Herkes bilsin, hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız dedi. Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha evvel de bunun sinyallerini vermişti zaten Aziz Başkan. Bu hafta içerisinde resmi imzaların atılması da bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim. Muriç ve Gesseri Fener'de, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla Fenerbahçe'de forvetler de belli oldu. Vedat Muriç ve Serho Gesseri ile anlaşma sağlandı. Muriç için Mallorca ile 15 milyon avroya söz kesildi. Diğer oyuncu için ise kulübü Borussia Dortmund'la her konuda anlaşma sağlandığı dile getiriliyor. Fenerbahçe'nin yeni dönemi bu. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray Inter'in 29 yaşındaki orta sahası Nicola Barella'yı transfer listesine aldı. Barella'yı gözüne kestirdi sarı kırmızılı takım. Inter'le kontratı Haziran 2029'da bitecek İtalyan yıldızın ve harekete geçilecek. İtalyan kulübüyle 3 şampiyonluk kazanan Barella için resmi teklifinde iletilmesi bekleniyor. Bu arada Cimbom, Genk'in 18 yaşındaki Yunan 10 numarası Konstantinos Karestas'ı yakından takip ediyor. Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon avro. Oyuncunun 18 yaşında olduğunu söyleyelim. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu. Bu arada Victor Osimhen yine şampiyon biz olacağız dedi ve mesajını net gönderdi futbol camiasına. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, as başkanlık döneminde çok istediği Ukraynalı forvet Artem Dobik için harekete geçiyor. 28 yaşındaki yıldız için kulübü Roma ile temaslar başlayacak. Beşiktaş'ta ise teknik direktör Vincenzo Italiano ile imzalar atıldı. Deneyimli hocanın Bologna'dan öğrencisi olan Riccardo Orsoloni'yi istediği ifade ediliyor. 28 yaşındaki başarılı sağ kanat için resmi teklifinde bugün yapılması bekleniyor. Son olarak kadın voleybolcularımızdan haberi verelim. A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 0-0'da başlayacak. Ay Yıldızlar organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya 3-1 kaybetti. Bulgaristan'da milli takım gibi etapta 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek aldı. Bu kez Bulgaristan'la mücadele edeceğiz. Başarılar.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expert. Granato Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Doğada ne varsa Zevra'da da.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
9: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
10: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
8: Çünkü sen zaten hazırsın.
10: Ocean. Daily One Energy. Orzakstan.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
13: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
14: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
15: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyat.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri, Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri, Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Ekonomi dünyasından haberlerle yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının şu anda serbest piyasada 46.10 bandında olduğunu söyleyerek başlayalım. Amerikan doları 46.10 seviyesinde, avro ise 53.22'lerde. Avro 53.22'lerde. Sterlin 61.56'ları deniyor. 61.56 Borsa İstanbul 100 Endeksi en son 177 puanı kaybetmişti ve günü de cuma itibariyle 13.694'te tamamlamıştı. Bugünkü seyrini de yakından izleyeceğiz. Bak, Borsa İstanbul'daki dalgalanma sürüyor. Gelelim altına. Gelişmeler malum. İran-İsrail, Amerika Birleşik Devletleri üçgenindeki yeni gelişmeler malum. Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor. İsrail, İran'ı Trump'a rağmen vurmuşa benziyor ya da en azından yansıyan tarafı bu. Ama altının fiyatında gerileme sürüyor. Gram altının serbest piyasadaki satış değeri şu anda 6532 lira seviyesinde. Gram altın 6532 liralar seviyesinde. Çeyrek altın 10616 liraya düştü. Yarım altınsa 21225 liralar seviyesine. Ata altınını merak edenler var, onu da söyleyelim. 43332 liralarda. Atanın satış fiyatı 43332 liralarda. Gümüşün gramı 100 liranın hemen üzerinde. 100 lira 31 kuruş. Ve Brent petrolde 100 doların hemen altında. 99 dolar 61 sent civarında. Haberiniz olsun.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Şimdi yılın ilk 5 ayındaki enflasyona göre emeklerin %16.61, memur ve memur emeklerinin %12.41 oranında zammı kesin. Üzerine de eklenecek ama şimdilik bunlar kesin. Haziran enflasyonunun %1.52 olması durumunda emekliler %18.4, memurlarsa %14.1 oranında zam alacak. Tekrar ediyorum, Haziran'da, yani içerisinde bulunduğumuz bu ay enflasyon %1.52 olursa eğer, emekliler, SGK emekleri %18.4, memurlar %14.1 oranında zam alacak değerli dinleyiciler. Şöyle hesabı kitabı biraz daha net şekliyle, somut şekliyle yapalım. Diyelim ki emekli maaşınız şu anda en düşük Türkiye seviyesinde, en düşük olan 20 bin lira civarında. Eğer %16.61 zamla gerçekleşirse Haziran enflasyonu toplamda 23.322 liraya çıkacak yeni emekli maaşınız. 18.4 lira seviyesinde olursa en düşük emekli maaşı Türkiye'de, SGK için söylüyoruz, 23.680 lira civarında olacak. Eğer şu andaki emekli maaşınız 25.000 lira ise %16.61 zamla beraber bu 29.152 liraya yükselecek. %18.4 zamla beraberse 29.600 lira seviyesine. Eğer 35 bin lira emekli maaşı alıyorsanız %16.61 zam şekliyle gerçekleşirse son düzenleme 40.813 liraya çıkacak emekli maaşınız. Eğer 18.4 zam olursa bu oran 41.440 liralar seviyesinde olacak. Eğer 50 bin lira maaş alıyorsanız emekli maaşı, herhalde bunlar daha ziyade azınlıkta olan gruptur, %16.61 zamla beraber sizin yeni maaşınız 58.305 lira olacak. %18.4 zam olursa yeni maaşınız 59.200 lira seviyesine çıkacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor malum. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci 6 aylık dönemi için toplu sözleşme zammı %7 olarak uygulanacak. Memur ve emeklisine ilk 5 aylık veriye göre 12.41, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde hazırlanan tahminine göre 14.1 oranında zam yapılacak. Bugün itibariyle 59.896 lira olan lise mezunu en düşük memur aylığı %14.1'lik Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 68.341 liraya çıkacak. Yani en düşük maaş 69 bin lira olacak. Memuriyette en düşük maaş, sevgili dinleyiciler, lise mezunu en düşük memur maaşı 69.341 liraya çıkacak değerli dinleyiciler. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 lira olan aylığı da zamla ve 1000 liranın eklenmesiyle beraber 72.201 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise 26.889 liradan 31.680 liraya çıkacak. Memur emeklilerini kastederek söyledim, dikkatinize sunuyorum efendim. Şimdi eğer uzman öğretmenseniz, memuriyetinize devam etmekteyseniz 1'e 4 seviyesinde şu anda 81.219 lira olan zammı 92.671 lira olarak hesabınızda göreceksiniz. Başkomiserseniz 89 bin lira alırken 101 bin lira almaya başlayacaksınız. Uzman doktorsanız şu anda 150 bin lira alıyorsunuz ve bu 171 bin lira seviyesine çıkacak. Hemşireyseniz, üniversite mezunu hemşire, 74 bin lira seviyesinde şu anda maaşınız, 85 bin küsüre yükselecek. Teknisyenseniz lise mezunu 66 bin lira alıyorsunuz, küsuratı da var, bu 76.299 liraya çıkacak. Eğer profesörseniz 135 bin lira almaktasınız bir kamu üniversitesinde, yeni zamla beraber bu 154 bin lira seviyesine çıkacak. Eğer vaizseniz yine 1'e 4 seviyesinde 76.653 lira almaktasınız ocak maaşınıza göre ve yeni zamla Temmuz'da bu 87.461 liraya çıkacak. Eğer avukatsanız kamuda, şu anda 90 bin lira seviyesinde olan ocak maaşınız Temmuz maaşıyla zammıyla beraber 102.690 seviyesine çıkacak. Yani 102.690 lira seviyesine. Bereketli olsun diyelim ve devam edelim. Mecliste tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Ayrıca siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
3: 9 Haziran'da çalışmalara devam edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda yeni teklifler görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, köy tüzel kişilikleriyle diğer kamu kurum ve kuruluşları su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi için kendi görev ve sorumlulukları dahilinde gereken koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak ve bu konuda DSİ'yi bilgilendirecek. Mecliste oluşturulan komisyonlar da çalışmalarına devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Öte yandan mecliste siyasi partiler grup toplantılarını da gerçekleştirecek. Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli parti grubunda konuşacak. Ayrıca son günlerde tartışmalarla gündeme gelen CHP grubundaysa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü kendisine yakın milletvekillerine hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çarşamba günü partisinin meclis grup toplantısına katılacak.
12: Ekonomiye katkısı 365 milyar lira civarında dedi. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor ve Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı dün. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık, 613 milyon ağacın da kesilmesini engelledik diyor. 2 trilyon litre su tasarrufuna da dikkat çekiyor Başkan Erdoğan. Dinleyin.
5: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi İnsanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı.
12: İstanbul merkezli 6 ilde lütfen buraya dikkat ediniz. ATM'lere 102.750 dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyon var. Sahte dolarlar bunlar. ATM'lerden geçen sahte dolar üreten bir şebeke çökertildi. En az 9 kişinin yakalandığı ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da farklı bankaların ATM'lerine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulmasıyla alakalı olarak toplam 102.750 dolar bulunduğu, ardından Türk lirası olarak karşılıklarının çekildiği anlaşıldı. Bu sabah operasyon yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'daki çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlendi operasyon. 9 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılarla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat da bir yandan sürüyor. ATM'lerden geçen sahte dolar. Hani sahtecilikte işi nereye kadar getirdiklerini ve nasıl geliştirdiklerini anlamanız açısından fikir versin. Onlarca örnek, onlarca mağdur var. Kullanılan yöntemi de artık bilmeyen yok. Telefon dolandırıcıları hala tuzağa düşürebiliyor insanı. Sahtekarların polis ve savcıyız yalanına bu kez Ankara'da bir kişi inandı. 4 milyon liralık birikimini o dolandırıcılara kaptırdı.
13: Verdiği adrese gelen dolandırıcıya bütün birikimini verdi. Gerçeği anlayınca polisi aradı. Yöntem değişmedi. Dolandırıcılar bir kez daha çok bilinen o yöntemi kullandı. Kendilerini yine polis ve savcı olarak tanıttı. Sahte polis ve savcılar korkuttukları vatandaşın verdiği adrese gitti. 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kayıplara karıştı. Mağdur birikimini teslim ettikten sonra dolandırıldığını anladı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ankara polisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçti. Güvenlik kameraları mercek altına alındı, şüphelilerin kaçış güzergahı belirlendi. Dolandırıcılar daha fazla kaçamadı. Polis onları Ankara'yı terk etmek üzere oldukları sırada gişelerde yakaladı. 4 şüphelinin çaldığı döviz ve altınlara el konuldu. Gözaltına alınan dolandırıcılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
12: 15 bin kiralık sosyal konut Eylül'de hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgi bu. İstanbul'da başlatılacak 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı Bakan Kurum. İlk teslimatlar Eylül ayında yapılacak ve şehrin iki yakasında bulunacak konutlardan 2+1 dairelerin aylık kiralarının 10 bin lirayla 20 bin lira arasında, 1+1 dairelerin ise kiralarının 8 bin lirayla 15 bin lira arasında değişmesi öngörülüyor, bekleniyor ama tabii bunlar değişebilir. Resmi olarak duyurulmuş bilgilerden falan bahsetmiyoruz ama kiralık sosyal konutların ilk teslimatının Eylül'de gerçekleşeceğini kesin olarak dillendirdi ilgili bakan Murat Kurum. Değerli dinleyiciler, hak sahipleriyle 3 yıllık kira sözleşmeleri imzalanacak, en az 3 yıl. Bu sürecin ardından konutların bakımları yapılacak ve durumlarına göre de mevcut kiracılarla yeni ücret üzerinden sözleşmeler yenilenecek ya da evler yeni hak sahiplerine kiralanacak. Projenin suistimal edilmesinin önüne geçmek amacıyla kiralık konutlarda hak sahiplerinden başka birinin oturmasını engelleyen kurallar da oluşturulacak. Değerli dinleyiciler, yapılan ilk değerlendirmelere göre 2+1 dairelerin aylık kiraları 10 bin lirayla 20 bin lira arasında olacak. Dikkatinize yeniden sunularak bunu söyleyelim. 1+1 dairelerin ise 8 bin lirayla 15 bin lira arasında kira bedellerinin şekillenmesi bekleniyor. Eylül'e de çok daha fazla bir şey kalmadı. 8 Haziran sabahındayız. Ayrıntısı böyle. Nefes kredisine başvuru zamanı. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sunmayı hedefliyor TOB Nefes Kredisi ve yeni dönem başvuruları da bugün başlıyor. TOB'a bağlı Oda Borsa üyesi işletmeler TOB Nefes Kredisi'ne müracaat edebiliyor. Çok sayıda bankadan kredi almak mümkün. Limitlerden biraz bahsedelim. En fazla 3 milyon lira kredi kullanılabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü 100 milyar lira olacak ve ilk aşamada 25 milyar lira da iş dünyasının kullanımına sunulması bekleniyor. Krediler 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeli olacak. Kredi 24 aya kadar yıllık %36, 24 ay üzerinde yıllık %34 faizle kullandırılacak. 2025 yılında o nefes kredilerinden tam 61 bin firmanın yararlandığı ifade ediliyor. Yani birileri nefes almış. Şimdi dövize vergi ekonomiyi ve Türk lirasını korur manşetiyle hemen hemen tam sayfayı hazırlamış gazete Yeni Şafak gazetesi zaman zaman Türkiye'nin ekonomi yönetimine doğrudan mesaj gönderiyor. Haklı olduğu noktalarda zaman zaman var doğrusu. Türk lirasının değerinin korunması ekonomiyi düze çıkartır diyor gazete. Enflasyon yükseliyor, faizin düşürülmesinin yolu kapatılıyor diyor ve şöyle yazmış. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon şirket var. Döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi veriyor bu şirketler. Ancak bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması Türk lirasının değerini eritiyor. Enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor ve ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu Türk lirasının değerinin korunmasından geçiyor deniyor. Enflasyonun ve yüksek faizin ana sebebinin vergisiz döviz düzeni olduğuna işaret ediliyor. Şöyle alt başlıkları da var haberin. Alsat işlemleri teşvik ediyor, para üretiminden dövize kayıyor, para üretimden dövize kayıyor, kuru yükseltiyor bu durum, piyasa oynaklığı artıyor ve vergi kaybına neden oluyor. Nedir o? Bireylerin döviz kazancından vergi alınmamasının böyle sonuçlarının olduğunu dillendiriyor gazete. Maliye neden vergi almıyor? Gelir vergisi kanununun 70, 80 ve 82. maddelerine göre döviz alım satımı kazancından vergi alınması gerekiyor ama uygulamada bu açık hüküm görmezden geliniyor. 2 milyon şirketin döviz kazancından %25 vergi alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bireylerin döviz kazançlarından neden vergi almadığını soruyor. Muhtemelen bakanlıktan da Sayın Mehmet Şimşek idaresindeki Hazine Bakanlığı'ndan da buna dair bir açıklama gelecektir. Kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama. Nedenleriyle izahı yapılacaktır. Onu da paylaşacağız. Gayet tabii cevap hakkı gözetilerek onu da net şekliyle sizinle paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ortak operasyon yaptığı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement İstanbul'da, İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Navar Ater ise İzmir'de gözaltına alındı.
3: Uyuşturucuyla mücadele tam gaz devam ediyor. Söz konusu operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT ve Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kartellerine ortak operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı ve uyuşturucu baronu Sezgin Kement isimli şahıs takibi alındı. Kement İstanbul'un Şişli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. Öte yandan hakkında Interpol kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Navar Ater adlı şahsa yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Şahıs İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençlere hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtmişti.
12: Çarşı karıştı. Kurdukları yasa dışı fon sistemiyle piyasadan topladıkları paralarla Londra'ya kaçan kardeşler ikinci vurgunda yakayı ele verdi. Sevgili dinleyiciler, örgüt lideri Faruk Çalışkur, yine örgüt lideri Tarık Çalışkur, bunlar iki kardeş. Örgüt üyesi Nuray Çalışkur ve diğer örgüt üyesi Rasim Bozkuş'tan bahsediliyor. Çalışkur çetesinin kapalı çarşıda yaptığı 50 milyon dolarlık vurgunun haberi bu. Kapalı çarşıda fon sistemi kurarak 200 kişiyi 50 milyon dolar dolandıran Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler soluğu Londra'da, İngiltere'de aldı. Mağdurlar iz sürdü, o kardeşler İngiltere'de, Londra'da ulaştı. Yurda dönün, bir şey yapmayacağız diye çağrıda bulundu. Kapalı çarşıya döndü kardeşler, örgüt lideri Faruk Çalışkur ve Tarık Çalışkur. Kapalı çarşıya döndü, Türkiye'ye döndü. Kalan altınları da alıp yeniden kayıplara karıştı. Ama polisten bu kez kaçamadı, iki kardeş gözaltında. İnsanın bir zahmet diyesi geliyor doğrusu. Şimdi Büyükbirlik Partisi'nin 13. olan büyük kurultayı yapıldı Ankara'da. Mevcut Genel Başkan Mustafa Destici oyların tamamını aldı ve yeniden genel başkan seçildi.
14: Biz hesap adamı değiliz. Biz hasbi adamlarız.
3: Büyükbirlik Partisi'nde kurultay heyecanı yaşandı. Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi. Büyükbirlik Partisi 13. olağan büyük kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. Mevcut genel başkan Mustafa Destici, delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden seçildi. 892 geçerli oyun tamamını alan Destici, partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi.
14: Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı daha fazla kavga değil, daha fazla kutuplaşma değil, daha fazla öfke hiç değil. Türkiye'nin ihtiyacı daha çok bağıranlar değil, daha sağlam duranlardır.
3: Destici üretim seferberliği çağrısı yaptı. Terörle mücadelede örgütün tamamen feshedilmesi gerektiğini vurguladı.
14: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör karşısında asla diz çökmemiştir ve asla çökmeyecektir.
3: Kurultay'da yeni dönemin yönetim kadroları da şekillendirildi.
14: Gelin Sakarya'da başlayan yükselişimizi birlikte zirveye taşıyalım diyorum.
12: Bizi çok sayıda dostumuz da dinliyor, izliyor, takip ediyor, yazıyor. Bazıları yazmıyor, bazıları yazıyor. Her birine de saygı duyuyorum gönülden. Mesela Sezgin Yiğit'e sevgiler gönderelim. Abi ben 10 yıllık evliyim, 82 kiloydum. Şu anda 107 kilo. Sezgin'cim seninle bir güreş tutabiliriz. Yani serbest stilde evelallah birbirimizi incitmeden. Peki sağlıklı olalım da önemli olan bu. Hani evlilik erkeklere kilo aldırıyor mu, aldırmıyor mu meselesiyle alakalı bir haber. Ahmet Akkoyun'a çok teşekkürler. Besmele'yi çektik, ekmek kapısını açtık ve yine sizinleyiz. Radyo 7 ileyiz diyor. Sağ olsun. Hakan Altundal, selamlar gönderiyoruz. Hayırlı haftalar. Allah bize İsrail'in yok olduğu bir günü göstersin, haftayı göstersin inşallah diyor. Amin. Ne güzel dua etmişsiniz. Ankara'dan Keçiören'den Mikail Bey, 7200 sözü verilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu onu bekliyor diyor. Mikail Bey meramını anlatıyor. Biz de muhatabına, muhataplarına durumu iletiyoruz. Hani görevimiz ya da gücümüz aslında bu. Ramazan Kaya'ya çok teşekkürler. Bizi Uşak Ulubey kanyonları civarından dinliyor. Orada hayırlı işler diyelim, işleri rast gitsin diye ekleyelim. Adem Özgün'e de sevgiler gönderelim. İzmir, Burca'da bizi takip eden. Yapılan bir son araştırma var. Eğer evinizde, işte bahçenizde, apartmanınızda, çevrenizde varsa, var öyle ilgisi, sevgisi olanlar, ben doğrusu normal de buluyorum. Son araştırmalara göre evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var. Resmi sorumluluklar da var, içsel yani manevi sorumluluklar da var, maddi manevi sorumluluklar. İnsan psikolojisi üzerinde ciddi bir stres ve anksiyete yüküne neden oluyor. Günlük bakım sorumlulukları bile insanı yoruyor. Ankete katılanların %41'i evcil hayvanını yalnız bırakmamak için sosyal etkinliklere katılamadığını söylüyor. %41'i, %70'i hayvanlarıyla daha fazla vakit geçirebilmek amacıyla uzaktan çalışmayı tercih ettiğini söylüyor. Tuvalet eğitimi, bakım sorumlulukları, veteriner masrafları da hayvan sahiplerinin stresini hayli arttırıyor imiş. İşin fayda tarafına da gönülden inanıyorum ama evcil hayvanın psikolojiyi bozduğu gerçeğine de işaret ediyor yapılan son araştırma. İnsanın bazen insan evladından bile strese girdiği düşünülürse pek tabii ki diğer sorumluluklar da ekstra olur. Devam edeceğiz. Sizi bekliyoruz.
15: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
16: Vakıfbank Winov sunar.
17: Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.
16: Vakıfbank Winov sundu.
18: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Reklam.
19: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
22: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
23: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
24: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
25: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
17: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
26: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
22: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
17: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
27: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arkivit, Arkivit hep ileri.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: İstanbul'da %65 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz ki saat şu anda 8.37. %65'in özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri de Aliş Köprüsü'nde Alıcıoğlu istikametini de yoğun akıcı grubu içinde tanımlayabiliriz. Ancak yine Aliş Köprüsü'nde Ayvansaray tarafını yoğunlar içinde saymak lazım. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışı yine E5 üzerinden Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, Kartal'dan Kozyatağı'na yine E5 üzerinde ve yine Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısmı da çok yoğun trafik içinde sayabiliriz. Bir nokta zaten ağır ilerliyor, yani kilitli vaziyette. E5'ten Kozyatağı'ndan Harem'e kadar olan kısım en yoğun şekliyle tanımıyla zikrediliyor. E5 Kozyatağı'ndan Harem'e kadar olan kısım. Yeşilköy, Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan bölümü yoğun akıcı diyerek sayalım ve O3 üzerinde de Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar yine yoğun akıcı trafik var. İstanbul trafiği bildiğiniz gibi seyri kolay değil ama Radyo 7 var Allah'tan. Çok yoğun trafikte Radyo 7 her yerde çok iyi gider.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
12: 7 gün 7 sabah.
13: Ankara gündemi.
11: Başkentin trafiğini de bize arkadaşımız Kemal Doğan aktaracak. Günaydın diyelim şimdi kendisine. Kemal Doğan hoş geldin, günaydın.
14: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
11: Eksik olma, 8 Haziran Pazartesi sabahının planlı gündemi için dikkatle seni dinliyoruz.
14: Öncelikle sınırların ötesine bir uzanacağız. Malum Amerika ve İran'ın bu hafta anlaşma imzalaması beklenirken Orta Doğu'da savaş yeniden alevlendi. İran, İsrail'in Beyrut'a saldırmasına misilleme olarak İsrail'e balistik füzelerle vurdu. İsrail de karşılık verdi buna. Trump'tan da bir çağrı geldi. İran'la önerim şu dedi, füzeleri fırlattınız yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşmaya yapın dedi. Gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde. Gözler bugün Başkan Erdoğan'da olacak. Kendisi İstanbul'da, bir konu var. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Venezuela Cumhurbaşkanı vekilini ağırlayacak Başkan Erdoğan. Ankara'ya dönersek, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkan Yardımcısı Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplayacak, sıcak gelişmeleri değerlendirecek.

0: Mesleği bekliyoruz. Ankara'da gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde, malum CHP kritik bir haftaya girdi. Yarın grup toplantısı var, ancak kim konuşacak an itibariyle hala muamma. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kurmaylarını topluyor. Kendi MYK'sını toplayacak. Yarın izleyeceği yol haritasını belirlemeye çalışacak. Malum CHP Grup Başkanı Özgür Özel geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Salı günü Manisa'da olmayı düşündüğünü ifade etmişti. Ancak mecliste bugün kurmaylarla yapacağı toplantıda grup toplantısı konusunda karar vermesi bekleniyor. Özel'in grup toplantısı yapsa da yapmasaydı da yarın akşam Manisa'da olacağını hatırlatalım, ama grup toplantısının nerede olacağı konusunda bugün saat 11'de yapacak toplantıda karar verilmesi beklentiler arasında. Malum CHP Genel Merkezi'ne yapılan baskının ardından bu ikinci grup kırılmanın da grup toplantısının sürecinde yaşanması Ankara'da CHP kulislerinde beklentiler arasında. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilirken bir yandan da yeni partiye ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Özel cephesinden DSP'ye kurultayda partiyi bize teslim edin teklifi gittiği ve DSP başkanlık kurulunda da hayır kararı çıktı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise iddiaları yalanlamıştı. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Ankara'da bir programı görünüyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması büyük final programına iştirak edecek kendisi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bugün kameraların karşısına geçecek. Ürün güvenliği haftası programını açıklaması beklentiler arasında diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
1: Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 389,1 milyon liraya geriledi. Türkiye genelindeki havalimanları 2026'nın ilk 5 ayında 89 milyondan fazla yolcu ağırladı. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre sadece Mayıs ayında 21,5 milyon kişi uçarken turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya ulaşıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bize mesajlarınız ulaşıyor. Zaman zaman da böyle aralarda okuyoruz biliyorsunuz. Mesut Bey göndermiş. Lütfen Sayın Bakanımıza Mehmet Şimşek'e söyler misiniz? Esnafım ben. %1 ile yaptığımız giderlere %10 ile KDV kesiyorum. Yani böyle bir denge, terazi kefesi birbiriyle denge içinde durabilir mi? Buna adaletli bir denge diyebilir miyiz diye soruyor. O soruyor. Doğal olarak biz de iletmiş oluyoruz bu vesileyle. Almanya'da bizi dinliyoruz. İsmail Bey, otobüs şoförü de Alman ve sizi bütün yolcularla beraber dinliyoruz diyor. Dinliyorsunuz ama evelallah siz anlıyorsunuz. Yolcuların bir kısmı da muhtemelen anlıyordur. Bizim Almanya zira, ama kaptanın anlayıp anlamadığından emin değilim. Yine de hayırlı yolculuklar ve her birine selamlar. İsmail Bey, siz iletin lütfen selamımızı. Erzurum'da Ahmet Sefa Bey bizi takip ediyor. Sandıkta çok iyi bir sonuç elde edildiğini düşünüyorum diyor. Şimdi sosyal medya hesabınız vardır herhalde, değil mi efendim? Var. Yani 50 milyona yakın kişinin Türkiye'de X, eski adıyla Twitter, Instagram, Facebook ve TikTok olmak üzere en az bir sosyal medya hesabının olduğu kayıtlı. Acayip hevesliyiz. Yani bazı platformlarda da birden fazla kaydımız var, hesabımız var. İstatistikler öyle diyor. Dünyada sanal ortamda en fazla zaman geçiren ülkeler sıralamasında biz kaçıncıyızdır dersiniz? Yani sosyal medyada en çok zaman geçiren kaçıncı ülkeyizdir? Furkan, bir tahmin yapar mısın lütfen? 2. Bir tahmin daha yapar mısın lütfen? 1. Bravo. Türkiye'de birinci sıradayız efendim. Dünyada en fazla sanal ortamda zaman geçiren ülke sıralamasında. Utandıran bir istatistik bu. Haklısınız. Birinci sırada bulunuyoruz. Sanal ortamda işlenen suçların takibini yapıyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı. Onun başında da Müdür Bey var, Erden Şahin. Şöyle diyor. siber suçlarla mücadele alanında soruşturma birimlerimiz var. 5 ana başlık altında dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, suç gelirleriyle mücadele ve bilişim suçları olmak üzere. Siber devriyelerimiz 81 ilde 7/24 hizmet halinde. Öncelikli olarak bilişim suçları alanında ortaya çıkan riskleri tespit edip gerekli raporlamalar yapılıyor. İnternet üzerinde oluşan suç içeren paylaşımlar veya grupların tespit edilmesi, kişi veya organizasyon yapılarının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak çalışmalarımız var. Gündem konuları, diğer konularla ilgili oluşabilecek suçların tespiti için otomatik yapay zeka destekli çalışmalar ve siber devriyelerimiz sürekli çalışma halinde diyor. Sanal ortamda herkesi takip etme, her şeyi görme gibi bir durum yok. Hiçbir ülkenin böyle bir şansı yok aslında. Minimize ederek elimizden geldiği kadar hem insan gücüyle hem de yapay zekayı kullanarak suç içerikli paylaşımlara yönelik olarak takipler yapıyoruz. Kişilerin kendi aralarındaki paylaşımları, özel paylaşımlar takip edilmiyor. Sadece suç içerikli olabilecek paylaşımların tespitine yönelik olarak çalışmalar var. Son dönemlerde çocukların karıştığı olaylar meydana geldi biliyorsunuz. Bununla alakalı hem siber devriyelerimiz çalışıyor hem de okullarda bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Aileleri, çocukları ve öğretmenleri bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Siber devriyelerimiz sakıncaları, platformları, alanları ve sanal yerleri 7/24 kontrol altında tutuyor. Siber Ay diye başlattığımız bilinçlendirme programı var. Bu kapsamda bilinçli internet kullanımı, güvenli internet kullanımı konusunda da bilinçlendirme faaliyet yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokolle ilk öğretim düzeyinde başlayacak okullarda sunumlar yapılıyor. Bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl tam 15 milyon kişiye ulaştık diyor. Müdür Erden Şahin'in verdiği bilgi. Kimliğimi gizledim. Uyduruk bir isim buldum. Fotoğraf da benim değil. Nereden beni bulacaklar diyorsanız eğer... Buluyoruz diyor müdür bey. Kimliğimi gizledim sanmasınlar, biz onları buluyoruz. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi tek tek de olsa, toplu da olsa bulunuyor. Sanal ortamda olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor çünkü. Gerçek hayatta işlenen suçlarda, fiziki suçlarda deliller nasıl tespit ediliyorsa, dijital alandaki siber suçlarda da adli bilişimimiz bunları hemen tespit edebiliyor, delillendirebiliyor. Bazen zorlu süreçler, bazen kolay süreçlerden geçiyoruz ama mutlaka bir sonuç alıyoruz diyor. Sanal ortamda bile her suç iz bırakır diyor. Kimliğimi gizledim sanmasınlar, biz muhakkak bulmak istediğimizi buluyoruz diye de ekliyor. İz bıraktığınız gerçeğini unutmamak lazım. Bazıları da gönüllerde iz bırakıyorlar. Onun üzerinden asla unutulmuyorlar. Mesela 1987'de vefat eden Türk şiirinin usta şairlerinden Cahit Zarifoğlu, vefatının 39. yıl dönümünde sevenleri tarafından kabri başında törenle, dualarla anıldı. Mekanı cennet olsun.
5: Modern Türk şiirine büyük katkı sağladı. Yedi güzel adamdan biriydi o. Yazdığı şiirlerle hafızalarda yer edindi.
6: Yedi güzel adamdan biriydi o. Türk edebiyatına sayısız eserler kazandırdı. Yazdığı şiirlerle yüreklere dokundu. Cahit Zarifoğlu'nun vefatının 39. yıl dönümünde kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı.
7: Yasin okunan, tüsü tüten çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları.
8: 39. senesi, yani dile kolay, gerçekten bir ömürlük bir zaman. Çok özlüyoruz, her geçen gün özlüyoruz. Burada dostlarla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle birlikte oluyoruz. Her sene bunu yaşıyoruz. Cahit Zarifoğlu'nun kızı olmak çok güzel bir duygu. Bizim için şükür sebebimiz. Çok kıymetli bir babaya sahip olmanın verdiği işte bir güzel bir duygu var. Ama işte o babayı çok erken kaybetmiş olmanın burukluğu da her zaman o gururun yanında duruyor.
5: Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Cahit Zarifoğlu'nun 39. seneyi devriyesinde sevenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı. Edebiyata, insanlığa ve yaradana sevdasıyla gönüllerimizde taht kurdu büyük şair. Zamana kafa tutan ve kendi yolunu çizen insanlar arasında zarifçe çizdiği çizgileri bugünlere taşıdı.
9: Evet, dediğiniz gibi 39 sene oldu. Bu hani ne kadar çabuk geçtiğini böyle biz de ailesi olarak biz de hani insan şaşırıyor gerçekten. Ve 39 yıldır da kalabalık biraz artıyor, azalıyor ama mutlaka işte sevenleri, okurları ziyarete gelip dua ediyorlar. Çocukları olarak tabii çok gurur verici bir şey. Öyle bir babanın oğlu olmak, çocukları olmak tabii bir sorumluluk da katıyor. İşte biz de inşallah layık olmaya çalışıyoruz.
5: Edebiyat dünyasının Zarif abisiydi. Cahit Zarifoğlu son röportajını Haber 7 yazarlarından Ferman Karaçam'a vermişti. O röportajında şiir metodundaki değişikliği şuna bağlamıştı.
10: Başlangıçta şiiri sadece kendimden yola çıkarak, şairliğimden yola çıkarak yazıyordum. Zamanla angaje oldum. Aktüalitenin zorlamaları yönlendirmesi oldu. Hama olayları cereyan ediyor. On binlerce temiz Müslüman katlediliyor. O çocuklar, kadınlar, derken içerideki acılarımız, derken Afganistan. Kayıtsız kalamıyor ve bir şair olarak görev duygusunun baskın olduğu şiirler yazıyorsunuz.
5: İslami duyarlılığa sahip olduğuna vurgu yapan Zarifoğlu, bununla gurur duyduğunu belirtmişti.
10: Ben İslami duyarlılığa sahip bir şairim. Bununla iftihar ediyorum. Ya başka türlü olsaydı? Aman Allah'ım, İslami duyarlılığa sahip olmak her şiirde mutlaka İslam'ı işlemek değil elbet.
5: Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç'un kurduğu Diriliş dergisinde şiirlerini yayınladı. Yazdığı şiirler dillerden dillere, kalplerden kalplere yol buldu. Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi diyerek genç yaşta hayatını kaybetti.
11: Hayat boş, geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katıldı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cahit Zarifoğlu'nu vefatının yıl dönümünde andı.
1: Anmaya devam edelim. Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris Zengin. Biri 80 yıllık ömrüne sayısız eser sığdırdı, dillerden düşmeyen Mihriban türküsüyle hafızalara kazındı, diğeri ise çocukların edebiyatçı abisiydi. Dün Türk edebiyatının önde gelen iki usta ismin yine ölüm yıldönümüydü.
5: Dillerden düşmeyen Mihriban türküsünün yazarı, bestelenen yüzden fazla şiirin sahibi, Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran şair yazar Abdurrahim Karakoç 14 yıl önce aramızdan ayrıldı. 7 Nisan 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu Karakoç. Dedesi, babası, kardeşleri Ozan'dı. O da henüz küçük yaşlarda şiirle tanıştı. Elbistanlı o genç daha 25 yaşındayken Türk edebiyatına damgasını vurdu. Hasan'a Mektuplar adlı şiir kitabı kısa süre içerisinde binlerce satıldı. Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdi Karakoç. Eserleriyle toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı başardı. Karakoç mücadeleci, vatanına bağlı bir şairdi. Bu yüzden 27 Mayıs darbesine de sessiz kalmadı. Zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar hiciv şiirlerini o darbenin ardından kaleme aldı. Eserleri yüzünden 30'a yakın mahkemeye verildi. Hepsinden beraat etti.
12: Kendi çizgilerimizde yiğitçe, mertçe inandığımızı yorumladık, inandığımızı söyledik ama kimseye zarar vermeye de niyetimiz olmadı.
5: 1981'de memuriyetten emekli oldu, şiirlerine sarıldı. Türkiye o unutulmaz Mihriban'la da o yıllarda tanıştı. Abdurrahim Karakoç 2012 yılında Ankara'da mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 7 Nisan'da doğan usta şair aynı günün Haziran'ında hayata gözlerini yumdu. 7 Haziran bir diğer usta ismin ölüm yıldönümü. Çocukların edebiyatçı abisi, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin.
13: Güneş batıyor, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Başka bir dünyaya uyanıyoruz.
5: Birçok dergi ve gazetede şiir, hikaye ve denemeleri yayımlandı. Ayrıca çocuk edebiyatı dalında birçok kitap kaleme aldı. Mavi Masallar, Sufi ile Pufi, Kuş Rengi Çocukluğum, Korku Dükkanı başlıca eserlerindendi. Zengin'in eserleri 9 dile çevrilerek dünya çocuklarına ulaştı. Fantastik masallarında sıra dışı ve özgün bir anlatımı olan yazar, eserlerinde çocuk dünyasındaki imge ve gerçekliklere yer verdi.
13: Ve ömür böyle gelip geçiyor.
5: Gerçek hayatın yansımalarını çocuk gözüyle hüzün ve neşe içinde ele aldı. Mevlana İdris Zengin, 7 Haziran 2022'de Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ismi de vefatlarının yıl dönümünde andı. Erdoğan, vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum, Rabbim mekanlarını cennet eylesin ifadelerini kullandı.
1: Hem sıcak hem de sel uyarısı yapılıyor. Hava sıcaklığı yurdun batısı ve güneyinde etkisini arttırıyor. İç ve kuzey bölgelerde ise sağanak yağış ihtimali var. Batman'da sıcaklığın 38 derecelere çıkacağına dair bazı bilimsel tahminler de yapılıyor. Yetkililer Toroslar ve Karadeniz'de de sele karşı, baskınlara karşı herkesin dikkatli olmasını istiyor. 30 ilde sağanak ihtimali var. Bugün 9 ilde ise hava sıcaklığı yaz değerlerine yükselecek gibi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
15: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 33, Bursa 32, İzmir az bulutlu 35, Muğla 34, Afyonkarahisar 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 33, Hatay 29, Ankara çok bulutlu, yerel yağmurlu 30, Konya 31, Sivas 25, Kastamonu 27, Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon 24 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 23, Malatya 31, Kars 22, Diyarbakır 35, Mardin 32, Şanlıurfa açık 37 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 46, Bakü 27, Londra 18, New York 30 derece.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. Zeytinburnu açıklarında demirli bir gemi vardı ve 4 denizcinin 10 aylık esareti o bitti. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklanmıştı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri nedeniyle limana da alınmadı. Denizcilik kuralları gereği gemi boş durumdaydı. Mürettebattan 4 kişi ise mecburen gemideydi. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş da alamadı ve gemicilerin yardım talebini gazeteciler duydu. 4 denizci önceki gün karaya çıkartıldı ve ülkelerine gönderilecek. Sevgili dinleyiciler, geminin 1. kaptanı Amot Kumar, 3. kaptanı Armit Kumar, Mürettebattan Tipana Kondano ve Mul Chand Huan Hindistan Başkonsolosluğuna teslim edildi. Kolay değil, aylardır o gemide adeta esir gibi duruyorlardı. 10 aylık bir esaretti bu. Bitti. Gazetecilerin araya girmesiyle bitti. Gazetelerin, yayınların, yayıncıların kamu hizmeti işte buna güzel bir örnek. Ama zaman da bitti. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım ve yine Türkiye'yi, dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can. Size diyorum ki Radyo 7 frekanslarında durmaya kalmaya devam edin. Sizin için yine harika bir gün tasarlandı, hazırlandı. İnşallah öyle olsun. Hoşçakalınız.
14: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
16: Argebit, Argebit, hep ileri git.
17: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
18: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
17: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
14: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
19: Reklam.
20: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
21: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
20: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
22: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Reklam.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Welcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welcare, ilk o güvencesiyle.
5: Welcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Pilot Garaj Şoto Expertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Pilot Garaj Şoto Expertiz.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
13: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
14: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
15: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Bir reklam.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
20: Reklam.

Emel Taşçıoğlu'ndan dinledik eserimizi. Yine bugün de harika şarkılar, türküler seçtim sizler için. Bir bir onları dinleteceğim. Güne en iyi başlangıç yapılan frekanslısınız. Türkiye'nin en iyisinde. Radyo 7'de.

size ve sevdiklerinize hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız bir gün diliyorum. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün tüm işiniz rast gitsin, istediğiniz gibi olsun inşallah.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.

0: Timarsey duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin
1: sigortası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu.
13: Kazanılan

Yiğidim aslanım burada yatıyor. Kibariye söyledi eserimizi ve bir de Edip Akbayram yorumu gelecek. Onur Akın bestesi. Bekle bizi İstanbul.

Yavuz Bingöl'den dinlettim eseri ve şimdi bir Erzurum türküsü Selda Bağcan yorumuyla gelecek Erkanlı Çok Canlı'da. Erzurum Çarşı Pazar, bir diğer adıyla Sarı Gelin.

En iyiler Radyo 7'de. Bolca türkü var bu programda. Elbette diğer tarzlardan da, sanat müziğinden de var. Popüler müziğimizden de, arabesk müziğimizden de. Ama en çok türküler, has türküler var. Bağlamının tınısından anlamışsınızdır. Bozkır'ın tezenesi denirdi. Ustaların ustası Neşet Ertaş şimdi "Ah Yalan Dünya" diyecek. Şu yalan dünyayı bir de Neşet Baba'dan dinleyelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

programımızın ikinci saati de işte bu eserle başlamış oldu. Ben iyi müzik dinlerim diyenler Radyo 7'de buluşuyor. Bu sabah da benimle bu yolculuğa çıkanlar, selam olsun size.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Öncesi Belcan, ardından da Serkan Kaya bizimleydi. Şimdi türküler diyoruz ve türkülerde ilk dinleteceğim Şems Trio grubu olacak. Öyle güzel bir türküdür ki, bu türküyü de pek bir severim. Radyonun sesini biraz açabilirsiniz. Bu türkü öyle dinlenir.

0: Bugün bolca müzik, az muhabbet. Şimdi sırayı Orhan Hakalmaz alıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: bir başkadır Zara. Hasretinle yandı gönlüm. Şimdi çok kısa reklamlar, ardından yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

son 21 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Her tarzın en iyilerini dinleyebildiğiniz Türkiye radyolarında sabah saatlerinin en çok dinlenen müzik programındasınız. Ve ben Erkan Koç, bu sabah da sesimle, seçtiklerimle sabahınıza eşlik etmekteyim. Şimdi Muazzez Ersoy, unutamazsın.

Ankara'dan Baki abi, bugün çok zalimli eserler çalıyorsun diyor. İşimiz bu. İşimiz. Onun için burada tutuyorlar. Sanat müziği de var bu programda. Dedim ya, her tarzdan var. Sözler Gonca Gül, beste Baki Duyarlar ve Müslüm Gürses söyleyecek. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Müslüm Baba, Allah rahmet eylesin. Programda artık yavaş yavaş geliyoruz sona. Sizleri dinleteceğim son 3 şarkı ve 3. Yok, bu son 3 şarkıdan ilkini Ebru Gündeş söyleyecek. Mümin Sarıkaya'ya ait olan o muhteşem şarkı. Ben Yoruldum Hayat.

Ebru Gündeş söyledi, şu suskun ağzımı açtırma benim. Bir de al ömrümü diyelim mi?

Yayının sonuna geldik. Birazdan Eda burada olacak ve Eda ile de yine güzel dakikalar yaşayacaksınız. En güzel eserler sizlere dinletilmeye devam edecek. Değerli dinleyenler, ben izninizi istiyorum. İnşallah yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde yine ben Erkan Koç burada olacağım, Allah izin verirse. Allah'a emanet olun.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Aygaz
3: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Vakıfbank sunar.
5: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Hatırla diyemem, zaten unutamazsın diyor. Ya gönül defterleri de kolay kapanmıyor değil mi? Hani mümkün olsa da bu kadar güzel şarkılar yazılmazdı herhalde. Kim insanlar böyle gidiyor, izleri de kalıyor. Hani bazen insan değil de yaşanmışlıklar unutulmuyor ya, bence ondan bahsediyor, ne dersiniz? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Güzel bir haftaya başladık. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı Saatler Radyo 7'de en keyifli şarkılarla sizlerle, hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Keyifler nasıl? Haftaya nasıl başladık? Herkes iyi mi? Şarkılarımız bunlara eşlik edecek. Çoğu zaman da zaten duygularımıza tercüman olacak. Hani insan bazen böyle unutmak için nasıl söyleyeyim, en derine gömdüğünü zanneder ya. Ama şunu hepimiz de biliriz, suyun hafızası var. Hep öyle söylenir. Neyi bırakırsan bırak, bir gün böyle mutlaka sana geri dönüyor. İşte suya hapsettim de böyle söylüyor.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle dinlerken sevdiklerimizi de haberdar edeceğiz. Yollarda bizleri dinleyenler, sizlere sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Ev hanımları var, işinin başında kulaklıkla dinleyenler var. Efendime söyleyeyim, yollarda olanlar var. Onlara da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Kim nerede bizi dinliyorsa nöbetten çıkanlar var. Eda'cığım, hali hazırda seni dinliyorum deyip haftaya güzel başlayanlar, yürüyüş esnasında olanlar. Nerede bizlerle beraberseniz şöyle radyonuzun sesini biraz daha açınız. Kimler tavsiye üzerine geldi bu arada, onları da merak ediyorum. Programa dahil olun, olur mu? 0500 797 0101, Radyo 7 WhatsApp hattımız ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına buyurun mesajlarınızı.

ah sol yanım benim. Hep bu taraf değil mi? Hep orası insanın canını yakıyor. En çok o düşündürüyor. En çok oradan kişi yara alıyor. Sonra mı? Sonra işte böyle şarkılar yazılıyor. Bizim duygularımızın en güzel tercümanı oluyor. Şarkıları konuşturuyoruz. Bir taraf sol yanım derken bir taraf hala düşünüyor.

Ayrılığın Yeni kitabını yazdım. Türkiye'nin en iyi radyosuna radyede sizlerleydi. Diziler çok güzel oluyor, keyifli oluyor belki ama şarkıları ondan da güzel oluyor valla. Yıllar sonra aynı keyifle dinleyebiliyor muyuz? Evet. Demek ki çok güzel iz bırakmış. Zor yıllarda onlardan biri.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,11, avro 53,17, gram altın 6384, çeyrek altın 10.485 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.705 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekliliği.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Türkçe modunu açmak isteyenlere

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

yüzden böyle kıymetini bilmek lazım değil mi? Her dönemin, her sürecin, önümüzde kaç kiraz mevsim var bilmiyoruz. Eda abla, mesajımı okursan gerçekten çok sevinirim diye gelen gözümün önündeki ilk mesaj. Fransa'da Ergun eşiyle, ay inşallah güzellikler yaşarsınız. Çok sevdiği eşi Gülcan için şarkı rica ediyor. Biraz böyle sıkıntılı bir süreçtelermiş. Çözersiniz diye düşünüyorum. Yani inşallah.

Mesajlarınızı gönderirken isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri de yazıyorsunuz değil mi? Nerelerde bizlerle berabersiniz, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız. Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazarken de isimlerinizi belirtin. Zaten radyoda WhatsApp üzerinden gelen mesajları da ben şöyle bakıyorum. An itibariyle fotoğraflı mesajları merak ediyorum. Kimlerle, nerelerde dinliyorsunuz, nerelerdesiniz? Manisa Saruhanlı Paşaköy'de Hatice Hanım var. Dün doğum günüymüş. Ay sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Bütün şarkıları kendisine ve bize istemiş. Eksik olmasın, biz size armağan edelim. Ankara Batıkent Murat Kantar. Ankara'ya da sevgiler, selamlar Murat Bey. Bütün Radyo 7 çalışanlarına şarkı armağan ediyoruz demişler. Eksik olmasınlar, biz size gönderelim.

Çok kara kışlar gördüm. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi değerli dinleyiciler. Keyifli şarkıları dinleyeceğiz. Sevdiklerimize de armağan edeceğiz. Kırıkkale Baba Eski'de Damla var. Yazmasam da senin programını hiç kaçırmıyorum demiş. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Kahramanmaraş Türkoğlu Mesut Yılmaz. Her gün Radyo 7'yi dinliyorum demiş. Mikser operatörü selamlar sevgiler göndermiş. Bizden de size sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum.

Ay ne güzel yazmışsınız öyle. Yuvamızın neşe kaynağı Radyo Eda ailesi der. Antalya'da Nadir Aydın. Yaşam kaynağım eşim Esma Aydın için ve çiçekleri var. Emirhan Tusem. Onlara da güzel bir şarkı armağan edelim. Adıyaman'da Turgut Bey bizimle. Sonrasında yollarda bizi dinleyen var. Kocaeli'de tanker şoförü Turgay Aydemir. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği eşi Yasemin Aydemir'e armağan ediyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum yolda olan herkese. Aman aman dikkatli.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından İran'dan İsrail topraklarına çok sayıda füze fırlatıldı. Balistik füze saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede alarm durumuna geçilerek sirenler çaldı. İşgalci İsrail askeri güçleri İran'ın güneybatısında yer alan stratejik öneme sahip petrol bölgelerine hedef aldı. Huzistan eyaletine bağlı Mahşehir kentinde bulunan bir petrokimya tesisinin İsrail tarafından vurulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilime ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bekai, İsrail'in bölgedeki saldırganlığından ve artan çatışma ortamından doğrudan ABD'yi sorumlu tuttuklarını belirtti. İsrail yönetimi abluk altında tuttuğu Gazze şeridine yönelik insani geçiş kısıtlamalarını daha da sıklaştırdı. İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından sınırlı şekilde çalışan Gazze sınır kapılarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla resmi sonuçlar netleşti. Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeli parlamentoda 61 sandalye kazanarak tek başına iktidarını korudu. Filipinlerin güneyinde yer alan Mindanao bölgesi 7,8 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre büyük hasara yol açan depremde en az 15 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor. İçişleri Bakanlığı İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında idari karar aldı. Bakanlık, tutuklama kararının ardından Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 29, Samsun 26, Sivas 25, Erzurum 24, Mardin 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken, altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşkur yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu.
4: Halkbank'ın katkıları.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel vallahi, böyle amin demek lazım değil mi? Yandım kederimden, sabrıma güç gönlüme şöyle bir de ferahlık ver. Oh vallahi şarkının üzerine de amin dedik. Güzel de oldu, sözler de güzeldi, keyifliydi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bu şarkı son zamanlarda çok sevildi değil mi? Şöyle bir kulak verin.

Nasıl güzel sözler değil mi? Hepimizin hayatında aslında yaşadığı bir dönüşüm var değil mi? İnsan zamanla değişiyor. Böyle bir dönem çok keskin baktığımız şeylere çok farklı bakabiliyoruz. Bir de şöyle bir taraf var. Hani insanlar bizi bazen bıraktıkları yerde bulacaklarını zannediyor ya. İşte aslında hayat beklemiyor. Zaman geçiyor. Ne bileyim yaşanmışlıklar var, onlar ekleniyor. İnsan aynı kişi olarak kalmıyor demem o ki. Belki de bu yüzden bazı karşılaşmalar hani böyle eski tadı vermiyor. Ne biz aynıyız ne de hayat aynı yerde kalıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Bazı şarkılar sadece hani böyle duygusal olarak ikili ilişkileri değil de bizi anlatıyor, hayatımızı anlatıyor. Az önceki de onlardan biriydi zaten.

De neredeler? Sınava son hazırlıklar, YKS hazırlık kursu. Ah, kolaylıklar diliyorum valla. Allah güç kuvvet versin güzel evlatlarımıza. Bursa'da Meryem Boz bizi çalışarak dinliyor, enerji veriyor demiş. Oh ne güzel. Patronu Sezer Örümcek'e armağan ediyorum der, gönderelim. Ama videolar da gelmiş. Allah'ım, bardaklar tabaklar çıkmış ortaya. Hayırdır, ne oluyor? Mutfak temizliğim Lütfiye Hanım. Gaziantep'te bizimle bütün dolapları indirmiş vallahi, ama yalnız dikkat çeken bir şey var. O kadar bardağın tabağın ortasında bir radyo. Radyoyu dinlemeye devam ediyor. Kolaylıklar diliyorum bütün ev hanımlarına buradan Lütfiye Hanım'la birlikte.

Vallahi bu şarkının da hakkını verendir. Yıllar önce yorumladı, hala aynı keyifle dinliyoruz. Mersin'de Türkan Hanım var. Torunu Dilan için benden bir şarkı rica ediyor. Bu arada yalnız bu kadar mı güzel denk gelir Türkan Hanımcığım? Torunu Ahmet Kaya'yı çok seviyormuş. Ondan bir şarkı yayınlar mısın diyor. İnanın listemde. Bakın daha mesajınızı bile okumamıştım. Daha mesajınızı okumadan şarkım da hali hazırdaydı. Bu kadar mı güzel olur, fotoğraf da muhteşem. Maşallah diyorum ona, açsın o zaman radyosunun sesini.

Evde, dışarıda, her yerde seni dinliyorum. Fizikteyim, sizi dinliyorum demiş. Mesajımı da okur musunuz? Okudum ama isminiz yok. Kimin mesajını okudum? Yeni haftadan mutlu, huzurlu, bereketli günler diliyorum deyip selamlarını gönderen Turgut Kaya. Samsun'da İbrahim Kara var, Sakarya'da okuyan kim var? Balım İlayda. Onun için istiyor, onu çok sevdiğini de söylemiş, gönderelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Sakarya'dan da sevgilerini iletiyor. Bursa'da Hasan Gündoğan var. Sıradaki şarkı Radyo'da ailesine istemiş. Niğde'de Çetin Bey var. İnşaatta kapı montajı yaparken her gün dinliyoruz sizleri. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da nedir? Çatılıbük köyünde Leman Yavaş selamlar göndermiş. Çiçek serasına çalışırken bizleri dinliyor. Eşi Recep, kızı Dilara ve oğlu Görkem için şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Ha canım torunum diye de yazmış. Onu da çok seviyor. Denizmiş torunun adı. O zaman gelsin şarkı.

Ay evet, bahçeniz çok güzel maşallah. Güzel bahçemde dinliyorum siz demiş Kastamonu'da Nurhan Hanım. Keyifle bizlerle birlikte. Adım izlerim. Konya'da Figen Hanım var. Kardeşim Merve'ye şarkı isteyen. İstanbul'da Abdullah şu an Deniz'le çalışıp beraber siz dinlediğimiz sevdiğim kadın Gülsüm. Gülsüm Hanım sizi çok seviyormuş, haberiniz olsun, Abdullah Bey söyledi. Oh, çilekler toplanıyor vallahi, ne güzel maşallah. Annesiyle beraber çilek toplarken bizi dinleyen Selda Hanım var. Göndereceğim tabii ki. Sıradaki şarkı Erkan yeğenim için gelsin diyen Yozgat'ta Serda. O zaman şöyle radyomuzun sesini açtık değil mi? Dinleyelim.

Güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti ama aması var. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçildi. Kayseri Spor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.662 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.10, Euro 53.13. Gram altın 6.366 lira. Brent petrolün varil fiyatı 98.78 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri. Afyon Karahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Ne var sırada Denizbank burada?
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot.
16: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daireye ait görüntüleri paylaştı. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yaz sıcakları kendisini hissettirmeye başladı ancak yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. Niğde'de şiddetli yağış can aldı. Sivas'ta çobanın üzerine yıldırım düştü. Birçok ilde sağanak hayatı felç etti. Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazada bir otomobil yangını söndürme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme tesisatı patlarken tüneli su bastı. Tünel bir süre ulaşıma kapatıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. Büyükdere Caddesi Maslak Sanayi Mahallesi yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde yoğun akıcı ilerliyor. Arvento

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 29, Samsun 26, Sivas 25, Erzurum 24, Mardin 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız.
1: Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken, altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşkur yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız.
4: Reklam.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: Wi-Fi ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Hepiniz hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge namlı yer gölge ben. Gündüz gece huzurlarınızdayım. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Her ne kadar dinleyecekseniz bilemiyorum. İnşallah faydalı olurum. En azından bir huzur veririz. Şöyle içerilerden merhabalar. Sesimin ulaştığı herkese.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Sevgili dostlar, kiminiz mutlu, kiminiz üzgün, kiminiz dinlenmekte, kiminiz yorgun, kiminiz etrafında sevdikleriyle, kiminiz yalnız, öyle ya da böyle hepiniz şu an beni duyuyorsanız gölgedesiniz.

Hangi kısık sesin semayı inleteceğini bilemezsin. Kimse bilemez. Aç gönlünü, kaldır ellerini. Seni dua etmeye layık görmesi Allah'ın sana armağanı olarak yeter. Sakın. Nasıl ki ben programa dua ile başlıyor, dua ile bitiriyorsam sen de vazgeçme.

0: yanına gelmezdim.
1: Sensiz virane gibi bizim
0: yürek yakan şu acılarını bilmezdim.
1: Sensiz virane gibi bizim sokaklar.
0: Sensiz acılardan başka söyle be, ne verdin? Söyle acıdan başka

bir gönül ehli çok çarpıcı bir şey söylüyor. Bak çok önemli ha. Diyor ki nice kusursuz olduğunu zannedenler gördüm ki. Başkalarının ayıbını araştırmaya başladıklarında Allah da onları benzer ayıplarla imtihan etti.

Şu an beni dinleyen sen bir ton mücadele verdiğini biliyorum ve verdiğin mücadele çaresiz olduğundan değil, cesur olduğundan. Ve katlandığın bir ton mesele var. Onlar da zayıf olduğundan değil, merhametli olduğundan.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Vakıfbank Vinov sunar.
2: Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan, dönülemez nitelikte, ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Anoğlu, hepimiz hiç ayırt etmeksizin ne büyük yanılgılar içindeyiz. Öyle yanılgılar ki buna bir benzetme yapayım. İnsan gözünün sayesinde gördüğünü düşünür. Halbuki keşke biraz derin düşünse. Eğer sen gözünün sayesinde görüyor olsaydın, gece gözün kapalı, rüya göremezdin. Demek ki görmek için göz tek başına yeterli değil. Gözünün sayesinde

Sevmek sevilmek öyle zor ki diyor ya. Bu hayatta çok fazla şey çok zor. Gerçi kolay olacağı da söylenmedi. Ama bir örnek vereyim yine. Kilo alırsın, insanlar çok yediğini düşünür.

İnsanlar senin zayıfladığında hasta olduğunu düşünürler. İyi giyinirsin, gösteriş delisi derler. Ya biraz daha kötü giyinirsin, fakir derler. Ciddi olursun, aynı zamanda sıkıcı olursun çoğuna göre. Eğlenceli davranırsın, bu sefer de olgun olmadığını düşünürler. Aklındakilerini söylersin, kaba derler. Başarılıysan kibirli derler. Olur ya, insansın da zorlanırsın, adın tembele çıkar. Ve en acısı

dürüstsündür, aptal derler. Sonuçta insanları ne yaparsan yap, eleştirirler.

0: Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana
1: bu
0: gelsin.
1: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sende izin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: dinlendi.
1: Nasıl görmüyoruz, ne çabuk unutuyoruz bir depremin hayatımızı sadece binalarla alt üst etmediğini, her anlamda alt üst olduğumuzu nasıl unutuyoruz? Bir küçük virüsün, gözle görülemeyecek bir mikrobun hayatımızı ne hale getirdiğini ne çabuk unutuyoruz. Nasıl da duyarsızız, nasıl da hiç ölmeyecekmiş gibi hesaplar içindeyiz, hem de aslında küçük hesaplar. Ve ne çok gönül yıkıyoruz, ne çok kul hakkına giriyor insanoğlu, ne çok zulmediyor. Ne yazık.

aranız bozulmasın diye uğraşırsın. Bir bakmışsın ki bencilleşmişler. Zor anında yanına koştukların, bir bakarsın nankörleşirler. Tamam. Yüzüne gerçekleri vurmazsın, susarsın. Bir bakarsın ki herkes kendini haklı bilmiş. Herkes kendini haklı zannediyor. Bu nedenle denir ya, insanlar böyledir, mesafeli olmak iyidir.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Doku'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri, Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri, Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
2: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Evet, kabul ediyorum. Ben de bazen programda okuduklarımda, anlattıklarımda diyorum, insan iyilikten bazen kötülükle karşılaşabiliyor. Hani iyilikten maraz doğar. Yine de böyle dememek lazım. Sanki iyilik yaptım da ne oldu dememek lazım. Besle kargayı, oysun gözünü, bu fikri yaymamak lazım. Çünkü Rabbimiz kitabımızda buyuruyor ki, iman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onların mükafatını eksiksiz verecektir. Bak, Allah mükafatını verecektir demiyor. Ayet tam olarak böyle. Eksiksiz verecektir. İyi olacağız, iyi düşüneceğiz, iyilik yapmaya devam edeceğiz. Velev ki karşılığında nankörlük ve kötülük olsa da.

soğumuşuz dünyadan. İçimizde kırgın bir heves dostum. Aklımızda yorgun bir düş. Elimizde yaşanmamış gençlik yılları. Sustuklarımız kendimizden bile ağır.

Ya çok zor bir şey. Ama işte bu şimdi söyleyeceğim zoru başardığınızda markalaşıyorsunuz. Bir şey eğer seninle bütünleşiyorsa, yaptığın her neyse, senin işin, sanatın, onu insanlar duyduğu ya da gördüğünde hemen seni düşünüyorsa, bu onun işi diyorsa, sen başarmışsın demektir. Ve öyle besteler ki duyar duymaz diyorsun, bak bu Cengiz Kurtoğlu'nun, değil mi? Sesi zaten Allah vergisi, ona özel. Cengiz Kurtoğlu'nun harika bestelerinden biriydi. Şimdi bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı daha dinleyelim, bir düet şeklinde. Ama hani meşhur bir duvar yazısı vardır ya, onu söyleyeyim, öyle dinleyelim. Diyor ki, Cengiz Kurtoğlu dinliyoruz diye kimse kendini duvardaki resim sanmasın.

bence bu nostaljiyi devam ettirelim. Radyo 7'desiniz, doğru yerde. Gölge ben. Dinlediği gibi dinletenlere selam olsun. Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirin. Tavsiye ederken de işinize yarayacak. İnternet varsa dünyanın her yerinde bizi dinleyebilir, dinletebilirsiniz. Peki, şöyle diyelim. Allah'ım, bildir de ben beni bileyim. Beni bilen benle kendime geleyim. Benim bensizliğimle ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyim? Böyle tanımam senden başka bu şarkının adı. Tanımam senden başka cümlesinin yakışacağı yegane güce bir dua tadında şiir okuyayım dedim.

0: Abi çoğunlukla bu ağlama yer, ağlama bir tanem gibi şarkılar veya şiirler veya sözler tam tersi etki yapar. Genelde böyledir.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
0: Yaz mas tutma sevgilim, öldüğüm zaman. Toprakta böceklere güldüğüm zaman. Duyurunca puslu yüzüyle ölüp gittiğimi bir an. Yaz mas tutma sevgilim, öldüğüm zaman. Çürüyen gövdem gibi yitip gitsin aşkın da. Ne bir mektup kalsın bizden, ne bir söz ne bir eşya. Unut gitsin be adımı, arkamdan da ağlama. Niye mi? Ah be güzelim. Gözyaşınla da eğlenir, onu da alır satar bu dünya.

0: nasıl muhtaç ise muhtacım böylece.
1: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
2: Birbiri ardına güzel eserler, paylaşımlar ve geldik sona. Son demişken bugünün kapanış duası kapanışa uygun olsun. Ömrümüzün kapanışı hayırlı olsun. Hatta en hayırlı anımız olsun. Öyle bir kapanış olsun ki nura, kurtuluşa, affa açılış olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız inşallah. Radyomuzu 7'de. O buluşacağımız ana kadar unutmamamız gereken çok şey var. Belki de hepsini daha anlamlı kılacak bir hatırlayış şu cümleye olsun. Dün gitti. Yok. Yarın daha gelmedi. O da yok. Şu aciz elimizde sadece bugün, hatta şu an var. İşte o anı yaşamalı. Ben Talha Bora Öge, gölge, benden şimdilik yüreğimle, muhabbetle, sesimin ulaştığı her yere

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel komuta merkezi olan Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail'e karşı yürütülen askeri harekatların sonlandırıldığını açıkladı. Bölgede gerilimi düşürmesi beklenen bu kritik kararla birlikte askeri operasyonların tamamen durdurulduğu ilan edildi. Avrupa Birliği Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer güvenliği ve ticaret merkezini tehlikeye atan hamleleri nedeniyle İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı bir askeri birimle iki üst düzey görevli yaptırım listesine dahil edildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzey kesiminde yer alan Cibaliye mülteci kampına gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço netleşti. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı bombardımanda biri 8 yaşında bir çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Gazze şeridinde kalıcı barışı sağlamaya amaçlayan ateşkes mutabakatının ikinci aşaması için diplomatik trafik yeniden hız kazandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi adına Filistinli gruplarla garantör ülkelerin heyetlerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de kritik bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı siber suç şebekelerine yönelik 18 farklı şehirde eş zamanlı olarak yürütülen geniş kapsamlı operasyonların sonuçlarını paylaştı. Baskınlarda gözaltına alınan 357 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 194'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Sıfır Atık Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleştirilen dev festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ve rengarenk etkinliklere sahne olan organizasyona 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı açıklandı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçildi. Kayseri Spor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 46,09, euro 53,26, gram altın 6428, çeyrek altın 10.551 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.863 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde, Akıcı Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol

0: iyisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
13: Reklam.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket, tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve yine güzel bir haftaya başlıyoruz. Ve başladık hatta birçoğunuz günün erken saatlerinden itibaren güne başlamış oldunuz, haftaya başlamış oldunuz. Güzel geçsin, şöyle mutlu olsun inşallah. Hep beklediğiniz güzel haberler gelsin bu hafta boyunca. İstediğiniz şeyler olsun, hakkınızda hayırlısıysa tabii ki. Efendim Aşkın Sesi bendeniz ben Hasaroğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de, Radyo 7'mizde işte buluştuk ve başlıyoruz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

güzel demiş Sultanım Mevlana. Sus gönlüm, sus. Seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibinin olmadığını anlayana kadar sus, sus. Aşk alalım.

Şöyle güzel bir şarkı daha yine Minik Serçe'den hemen sonra Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Eğer hayatınızın yönetmenliğini başkalarına verirseniz, yapmalarına izin verirseniz, unutmayın hayatınız boyunca o insana oyunculuğunuzu beğendirmek zorunda.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,10, avro 53,29, gram altın 6410, çeyrek altın 10.574 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.896 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
4: Hamil. Hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Ve bir gün herkes anlar. Herkes anlar sevdiğinin kıymetini. Ama
1: bir sevgi istiyorum.
0: O anda kıymetli olduğunu hissettirmek önemli. Gidince değil, bitince değil, ölünce değil, iş işten geçince değil yani. O anda. Evet, yanındayken, seninleyken. Aşk olur.

tarafımız vardır, üzülsek de değil mi, kimseyi ağlatmaya uğraşmaz ya, öyle bir çabamız yoktur. Olmasın da zaten, ne kötü bir çabadır ya o, nasıl bir gayrettir değil mi? Efendim, şöyle güzel bir betimleme var, hemen onu aktarayım istiyorum. Kurbağayı koltuğa otursa o yine çamura atlar. Çöplükte yaşamak isteyen, evet, o çöplükte olmak isteyene gül bahçende yer verme asla.

Bahar Bahçe ne güzel bir şarkıdır. Efendim yine bir o kadar daha güzel özel bir şarkı hemen sizler için Radyo 7'de akmaya devam ediyor ve şimdi sevdiklerinize sizler acaba haber verdiniz mi, bir hatırlatma yapsanız? Hani birbirinize haber veriyorsunuz ya, ben hatırlatmış olayım bu sefer de.

güvendiğiniz insanlarla ne dersiniz ölüme giderim diye böyle net bir çizgi koyarsınız ortaya güveninizi belli etmek için, değil mi? Hoş görürsünüz, sabredersiniz, dayanırsınız, katlanırsınız, lakin güven boşağı iyi niyet kötüye, hoşgörü görgüsüzlüğe, sabır ihanete dönerse af yoktur o zaman. Hayat kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel, vefasızlar için israf edilecek kadar yok, ucuz değil, basit değil sevgili can bağları. O yüzden o vefasızlar için israf etmeyin hiçbir şekilde, hiçbir şekilde aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Umran
9: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
11: Garaj Oto Ekspertiz.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 Heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç şebekelerine yönelik operasyonların Mayıs ayı bilançosu netleşti. Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuya yönelik tam 706 operasyon yapıldığını duyurdu. 9000'den fazla şüpheli yakalandı ve yaklaşık yarısı tutuklandı. Yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Altın piyasasında sert rüzgarlar esiyor. Güvenli liman olarak görülen altın son günlerde peş peşe değer kaybediyor. Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını artırırken faiz endişeleri de altını baskılıyor. Filipinlerin güneyinde bulunan Mindanao adasında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerel saatle 7.37 sıralarında gerçekleşti. Depremde en az 32 kişi öldü. Bölgede tsunami alarmı verildi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Orta Doğu'daki savaş, Avrupa Birliği'nin enerji faturasını 47 milyar avro yükseltti. Çaykur, stoklarda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve yaş çay alımlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için yaş çay alımlarına yarın bir günlük ara verileceği belirtildi. Otomotiv endüstrisinin Mayıs ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsınız?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Yürü.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim bu güzel duygu yüklü şarkıdan sonra yine duygu yüklü bir şarkı tabii ki. Biri biter biri başlar Radyo 7'de. Sevgili can bağları, kimsenin ayağına sermeyin emeğinizi. Talep etmeyene, kıymet bilmeyene yok, paralamayın kendinizi yani. Her durumda sizden istediğini alabileceğini düşünen, emeğinizi özellikle küçümseyen, sıradanlaştıran, yaptıklarınızı da olması gereken olarak görüp sürekliliğe dönüşen fedakarlık, fedakarlıktan çıkıp görev halini alması, yapmadığında da yapman gerekiyor gibi baskı yapılması, böylelerinden uzak kalın aşk ola.

mu ki? Halbuki ben saygıdan eğilmiştim. Onlar yanımda olmak yerine sırtıma binmeyi tercih ettiler. E bilmezler ki saygı için eğilmesini bilen dik durup devirmesini de sanırım çok iyi bilir, değil mi? Ne dersiniz? Aşk olarak.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep ama hep inanışlarım, alttan alışlarım, hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafama takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım. Hepinize elveda. Artık ben kimsenin hiç kimsesi olmayacağım.

0: reklam.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyu fırsatlarıyla havanız değişsin. Birbirinden göz alıcı seçenekleriyle 30 Haziran'a kadar geçerli seçili ürünlerde %26 indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Stoklarla sınırlı bu kampanyayı kaçırmamak için hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin, evinizin havasını tazeleyin.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Geçmiştir.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Umran Oto Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Sibel Can'ın o güzel güçlü yorumunu dinledik sevgili Can Bağları ve artık sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. Hemen yazıp gönderin Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajları bol bol okuyacağım. 0507 977 0101'den gönderebilirsiniz mesajlarınızı.

Beni biraz, anlasaydın. Ah, anlaşılabilmek ne güzel bir durum ve duygu. Anlaşamadığınızı anladığınızda siz kendinizi ifade edemediğinizi düşünür ve kendinizi biraz böyle eksik yarım hissedersiniz, öyle değil mi sevgili Can Dağları? Şimdi hemen Emel Hanım'ın istemiş olduğu, şöyle bir bakıyorum, sıradaki eser Selçuk Balcı, Emel Hanım ve tüm sevdikleri için özellikle söyle eserini seslendirsin. Ve ardından şöyle baktığımda Ekin kardeşimiz o Selçuk Balcı'dan bir eser istemiş. Ben de onun için gönderiyorum hemen.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

Figen Hanım selam olsun. Kolay gelsin. Yaprak sarması sarıyorum demiş. Ve ben Yücel Arzi'ni çok seviyorum. Olursa güzel olur. İş yaparken daha da keyfim artar. Zaten güzel şarkılar diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum Figen Hanım. Kolay gelsin şimdiden. Afiyet şeker olsun. Yarasın nur olsun inşallah. Ve işte Yücel Arzi.

kimi sever canlar? Ben gelinim. Hadi sıralayalım mı onu, çok sevdiğinizi biliyorum o videomuzu. Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever. Yamak tuzu, maymun muzu, kurt kuzuyu sever. Tombul yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever. Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever. Güzel nazı, aşık sazı, cırcır böceği, yazı sever.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Reklam.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'nin yarınki grup toplantısında kim konuşacak? Ankara'da siyaset bu sorunun cevabına kilitlendi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantı duyurusu yaptı, ekibi için meclisten izin istedi. Özgür Özel de kürsüyü bırakmam mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nu korsan toplantı kararı almakla suçladı. İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırıları bölgede yeni bir krizi tetikledi. İran, ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini duyurarak İsrail'e hipersonik füzeler fırlattı. Trump, Netanyahu'ya saldırılara erteleme çağrısı yaparken Tel Aviv yönetimi İran'daki hedefleri vurmaya devam etti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi kadın sokak ortasında eşi tarafından bıçaklandı. 8 bıçak darbesi alan kadın hastanede can verdi. Onu öldüren kocası polise teslim olmak üzereyken çevredekilerin saldırısına uğradı. Linç edilmekten son anda kurtarıldı. İstanbul'da yan bakma kavgası ölümle bitti. Beylikdüzü'nde metrobüste yolculuk yapan bir baba ve oğluyla 22 yaşındaki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 18 yaşındaki çocuk evlilik hazırlığı yapan genci nişanlısının gözü önünde bıçakladı. Gencin hastaneden acı haberi geldi. Piyasalar savaş etkisi altında. Borsa İstanbul, dolar, euro ve altın yeni haftanın ilk gününe hepsi düşüşle başladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray'ın Mauro Icardi sonrası hücum hattı planında Juventus'tan ayrılan Vihalovic'in yer aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan teknik direktör Italiano'nun 3 ismi hazırlık kampına dahil etmeyeceği ileri sürüldü. Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 13.860 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.10, euro 53.27. Gram altın 6.430 lira, Brent petrolün varil fiyatı 97,13 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli, Afyon, Karahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın Ankara 29, İstanbul 28, İzmir 34, Mersin 30, Trabzon 23, Kars 20, Mardin 33 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Tem Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması var. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde ise İSKİ çalışması bulunuyor sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette yoğunluk yaşanıyor. E5 Harem'den Kozyatağı'na Büyükdere Caddesi Maslak istikametine aynı zamanda Barbaros Bulvarı'na yoğun durumda.
4: Arvento yol durumu

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Sertünsüz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, şöyle güzel güzel şarkılar radyomuzda yine birbiri ardına sizlerin gönüllerine akmaya devam etsin. Susmak bazen asalet, bazen nezakettir. Hele de incitmekten korkuyorsan sevdiklerini, susmak o zaman ebedi zerafettir.

Güzel mesajlarınızla devam ediyoruz sevgili Can Bağları. 0507-977-0101'den gelen mesajlarınızla hemen şöyle gördüğüm kadarıyla. Selamünaleyküm Vender abla, aleyküm selam. Ben Dilek demiş, Kahramanmaraş'tan mutfakta yemek yaparken dinliyorum seni. Hirayiz Erduş'tan demiş, ağabeyim Zekeriya'ya ve bana gelsin. Teşekkür ederim ablacığım demiş. Biz teşekkür ederiz, kolay gelsin.

için dert mi gam mı keder mi? Güzel bir şarkı ve devam ediyoruz Radyo 7'de mesajlarımızla. Manisa Turgutlu'dan selamlar, şu an erik topluyorum demiş. Aa, ne güzel. Bir yandan da sizi dinliyorum. Canım ailem ve bizleri yalnız bırakmayan Şenay ablama gelsin demiş. Manisa Turgutlu'ya, Şenay ablamıza selam olsun. Tüm erik toplayanlara da diyelim o zaman. Ve Terzi Feyzullah Kibar, çok selam olsun efendim. Gölcük Kocaeli'ne ve kolaylıklar diliyorum efendim. Ve bu güzel şarkıyı size derman ediyorum. Poğaça yaparken sizi dinledim, ondan güzel oldu demiş bir kardeşim. O çekmiş fotoğraflarında afiyet olsun, çok güzel görünüyor. Bahar dalları da başka güzel.

arayıp da öz yarini bulmayan, yari bulup yarin gönlünü bilmeyen, iki vücut bir tek gönül bulmayan ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar der Neşet Baba. Aşk olan.

yarım kalması daha da. Zaten yarım kalmışlıkların etkisidir ya türküler. Türkülerim yarım kaldıyla Seccan Mehmet'i dinledik efendim. Ve devam ediyoruz mesajlarınızla. Adil Bey tüm sevdikleri için İbrahim Erkal'dan olursa demiş. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Merhaba Benler ablam demiş. Şu anda parkta oturmuş sizi dinleyen eşim Mehmet Koç için gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Hemen gönderdik efendim, yerine ulaştırdık inşallah. Merhaba efendim, nasılsınız? Samsun'dan Muharrem, şu an balkonda oturuyoruz. Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem demiş, bize ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan eder misiniz? Tabii ki, büyük bir keyifle. Tam keyif halindeyken değil mi balkonda? En güzellerinden biridir. Hem Radyo 7'yi dinlemek hem de oradan güzel bir anons değil mi?

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Orta Doğu'daki savaş Avrupa Birliği'nin enerji faturasını 47 milyar avro yükseltti. Çaykur, stoklarda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve yaş çay alımlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için yaş çay alımlarına yarın bir günlük ara verileceği belirtildi. Otomotiv endüstrisinin Mayıs ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank.
6: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
7: Reklam.

0: Fatih.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık, pilot garaj oto ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
13: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
14: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Reklam.
17: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
18: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
19: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

hem tatlı ses Radyo 7'deydi. Tüm sevenleri için şöyle mesajlara dönüyorum. Zonguldak'tan Barış Altuntaş, aileme ve çok özel birine armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Geldi günün en güzel saatleri. Seni ayrı, şarkılarını ayrı seviyorum abla demiş. Nöbette olan eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Çok selam olsun, teşekkür ediyorum. Evet, o güzel her günün o güzel saatlerinde bir arada olmak muhteşem. Çok teşekkür ederim. Ve işte

güzeldi eserdir. Sağım yalan, solum yalan, uyudum yorumuyla dinledik. Ve şimdi Bursa'dan selamlar, ben Samet Karadeniz. Ustam Mehmet Çoban ve Sami Avar'a armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum şarkıyı. Yağmurlu Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Ben her hanım demiş. Hoş geldiniz, iyi yayınlar. Eseri şu an yolda olan kaptanlara armağan ediyorum demiş. Bütün kaptan şoförlerimize selamlarımızla armağan edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa'dan Mahmut. Eskiler şarkıyı eskilerden çıkamayan herkese armağan ediyorum demiş.

0: Şöyle bir bakıyorum, yine sona yaklaşmışız. Son bir eser daha dinleyeceğiz ve sonra huzurlarınızdan ayrılacağız. Şöyle bakalım, son eseri de yine mesajlarınızla sizlere göndereyim. Benler ablacığım Berna Yelda Elazığ'dan güzel bir eser armağan eder misin demiş. Yaşama sebebim canımın en içi olan eşim Aliş Sökmen'i armağan ediyorum aşk ola, cemalimiz nuru ola. Ve merhabalar Adile, Belçika'dan Nihal. Selam olsun.
1: Geldim.
0: En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı seveceğim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

Rabbim hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Hoş geldik.

gün duygularınızı dile getiren şarkılara, yani istemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti sevgili dinleyenler. WhatsApp hattımızdan bana istemiş olduğunuz şarkıları iletmeniz mümkündür. 0507-977-0101. Bugün istemiş olduğunuz şarkılara kulak vereceğiz. WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz.

0: Boş vere geldik bu hale, öyle değil mi? Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz, hayırlı yolculuklar. Şimdi eserimizde sizlere armağan edelim. Burası Radyo 7.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bazı insanlar hayatımıza kısa süreliğine gelir ama etkileri yıllarca sürer. Bir fotoğraf, bir sokak, bir şarkı ve bir anda yıllar öncesine döneriz. Çünkü gerçek duyguların takvimi yoktur.

Antalya Manavgat'tan Ahmet Bey, Gökhan Namlı, Aysel Yakupoğlu diyor. Sera da benimle birlikte çalışan tüm emekçi dostlarım için istiyorum demiş. Unutmayın, o nasırlı ellerin büyüttüğü emek bu ülkenin en güzel şarkısıdır. Sizinle olmak gurur verici, bu güzel eser sizlere armağandır. Hemen ardından Ankara Kızılay'dan Selçuk Bey, mesai bitti eve yürüyorum. Sizden Bilal Son Ses'ten Sebepsiz Boş Yere adlı şarkıyı istiyorum demiş. Benim gibi kendini yalnız hisseden tüm dinleyenlere armağan olsun diyor.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazı ayrılıkların açıklaması olmaz. Ne büyük bir kavga vardır ne de büyük bir hata. Sadece yollar ayrılır ve insan uzun süre aynı soruyu sorar. Neden? Neden?

0: Trabzon'dan Cemal Bey, Derya Bedavacı, Seni Seven Kimdi dinleyebilir miyiz? Ağları temizlerken dinliyoruz sizleri demişsiniz. Karadeniz uşaklarına armağan olsun diyor. Eyvallah. Diyarbakır Sura sevgiler Azat. Kuaför dükkanında sizleri dinliyoruz. Ahmet Kaya, yalancı ayrılık rica edebilir miyiz? Makas tıkırtısına sizin sesiniz eşlik ediyor demiş. Allah kolaylıklar versin.
1: Yoksun, umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor. Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

Hayatın dönüm noktaları vardır. O an gelir geçer ama etkisi yıllarca sürer. Bir bakış, bir veda, bir suskunluk. Bazen bütün hikaye bunların içinde gizlidir.

İzmir Bornova'dan Gizem Hanım'ın kardeşi için istemiş olduğu şarkıya kulak verdik. Hemen ardından Yozgat'a Recep Bey'e selam olsun. Ekşili ekmekleri fırına verirken sizleri dinliyorum. Mithat Körler, Kara Sevda dinleyebilir miyiz? O sıcacık ekmek kokusu gibi sıcak bir bağ var aramızda. Fırınızın ateşi, dostluğumuzun ateşi hiçbir zaman sönmesin. Sonrasında da Almanya'dan Emine Hanım, Dünyalar Tatlısı işim Ramazan şu anda çalışıyor. Sanatçının ismini zikretmeyin, çalacağınız şarkı ona armağan olsun diyor. O zaman Mithat Körler'in hemen ardından Ramazan Bey ve Emine Hanım'ın şarkısına kulak vereceğiz.

Bir insana sevgiyi göstermek kolaydır belki ama söylemek her zaman kolay değildir. Bu yüzden bazı cümleler çok değerlidir. Kısa olur ama bir ömre bedeldir.

Muğla Bodrum'dan Mustafa Bey şu anda teknede bizleri dinliyormuş. Korkarım türküsü sizler için geldi. Gaziantep'ten Fatih Bey tezgah başındayız ve sizleri dinliyoruz. Rubat ve Simge düetini rica edebilir miyim? Şarkının adı Sus olacak. Benden tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Hep beraber dinleyelim bu güzel eseri.

0: ben Sevda Hanım.
1: Kadıköy'den Can Bey akşam trafiğinde mahsur kaldık diyor. Selami Şahin'den. Ben sevdalı sen belalı şarkısını canım aşkıma armağan ediyorum demiş. Evet, Konya Ereğli'den Mehmet Bey. Şu anda tarladayız ve sizleri dinliyoruz. Selda Baycan, öyle bir yerdeyim ki çalar mısınız? Tüm emekçilere armağan olsun diyor, dinleyelim.

Rabbim her birimizi güzel dostlarla karşı karşıya getirsin. Mustafa Öner abimizin bugün doğum günü. Kendisi tır şoförü, şu anda Kapıkule'de İstifşire'ye gidecek birazdan. Dorse dolabında yemek yaparak radyoyu dinliyor bir yandan. Afiyet olsun. Mustafa abi, doğum gününü kutluyoruz. Tüm şoför dostlarına da bu güzel eser armağan olsun. Burası Radyo.

Evet, İnegöl'den Salih Bey atölyede çalışırken bizleri dinliyor. İstemiş olduğu şarkıya kulak verdik. Bergen bizlerle birlikteydi. Şanlıurfa'dan Canan Hanım. Cem Yıldız, yarım bıraktın. Hayat arkadaşıma armağan etmek istiyorum diyor. Beni çok kırdı ve incitti demiş. İnşallah en kısa sürede aranız düzelir. Tarsus'tan Hatice Hanım, Ceylan Köse'den bir şarkı rica ediyor. Mutfakta akşam yemeğini yedik ve bulaşıkları yıkarken sizleri dinlemekteyim diyor. Kolay gelsin. Birazdan dinleyeceğiz sizin istemiş olduğunuz şarkıyı da.

0: sen. Bazı insanlar hayatımıza öyle bir dokunuyor ki gittiklerinde sadece kendileri gitmiyor. Bir parçamız da yanlarında götürüyorlar.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Samsun'dan Elif Hanım nöbetteyiz. Sıradaki şarkı tüm sağlık çalışanlara armağan olsun diyeceğim ama bugün istek şarkıları çalıyorsunuz. Coşkun Sabah Hatıram olsun dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Aydın'dan adaşım Murat, direksiyon başındayım. Eda Nur Yılmaz'dan Alın Yazısı türküsünü istiyorum. Tüm tırcı dostlarımıza, meslektaşlarımıza armağan olsun demişsiniz. Hayırlı yolculuklar.
1: Burası Radyo 7.

Hayat biraz kalmak, biraz gitmek demek. Kimi şehirlerden ayrılıyoruz, kimi insanlardan, ama bazı izler hep bizimle geliyor. Göç. Evet, güzel bir Ferdi Tayfur yorumu. Balıkesir Edremit'ten Ayşe Hanım'ın istemiş olduğu şarkı, kızlarına, torunları için istiyor. Hemen ardından da Eskişehir'den Buse Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Aile fertlerim için gelsin, onlar için de sürpriz olsun. Sanatçının adını ve şarkıyı söylemeyin demişsiniz. Dinliyoruz sizi.

Gönlünüzden, kalbinizden geçen dualarınız en kısa sürede kabul olsun inşallah. Dertleriniz, kederleriniz su misali üzerinizden arınsın. Rabbim ömrünüz boyunca yüzünüzü güldürsün. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Haziran'ın ilk haftasını geride bıraktık ve yepyeni bir haftaya daha başladık. Günlerden pazartesi, saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Burası Radyo 7, hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de 22'den gece yarısına ben Kaan Özdemir, Kaan'la Geceye Ses Ver'de size eşlik edeceğim. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika şarkılar bu gece de sizi bekliyor.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: yanıp satılmaz.
1: Duyarsınız bazen çevrenizde. Neden ayrıldı benden bilmiyorum, neden bitti, bir sebep yoktu derler ya. Sizce bu doğru mu? Hiçbir insan sebepsiz bir insanı terk eder mi, yollarını ayırır mı? İlla ki o sebep kalplerde mayalanıyordur. Sadece bir an bekliyordur. O an geldiği zaman karşınızdaki insan gönlündekini ifade eder. Sizin için her şey yolundayken onun için bitmiştir, noktalanmıştır. Böyle olabiliyor. Nasıl geçti hafta sonunuz? Keyifler yerinde mi? Çalıştınız mı? Türkiye'nin büyük bir kısmı cumartesi günü çalışıyor. Biliyorum pazarda çalışanlar var. Yeni hafta nasıl başladı? Her şey yolunda mı? Şu saate kadar sağ salim geldiniz. Az önce numaramı hatırlattım. Bu gecede WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.

harika şarkıda sözü geçen konu çok zor ve çok dramatik değil mi? Düşünün, siz aklınızdan hiç çıkarmıyorsunuz, sabahlara kadar onu düşünüyorsunuz. Onun umrunda bile değilsiniz. Belki günlerce aklına bile gelmiyorsunuz. Ama siz bu umudu içinizde çaresizce yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok zor bir durum gerçekten ve atlatması da oldukça zor. Birini unutması öyle kolay değil, yıllar sürüyor değil mi? Onu bir gün hatırlamadığınızda büyük bir kazanç olarak görüyorsunuz. Galiba alışıyorum demeye başlıyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. Kaan abi merhaba, ben Fatih. Final sınavlarına çalışırken dinliyoruz sizi. Bolu'dan selamlar, iyi yayınlar. Oda arkadaşım için bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle öğrenci kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin dileklerimizi iletelim. İnşallah vizelerden beklentinizin üstünde bir sonuç elde edersiniz. Eskişehir'den Özlem. Beni tanıyan herkese ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Bize de iyi çalışmalar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu harika şarkıyı Özlem için de çalıyoruz.

0: yapmışım.
1: Derler yani yaptığın banaysa öğrendiğin kendine diye. Aslında hiçbir şey boşa gitmiyor. Onlara değmediyse bize değdi. Onlar için çektiğimiz acılar bizi güçlendirdi. Onlar için yaptığımız iyilikler bizi daha iyi bir insan haline getirdi. Daha dayanıklı olduk. Acılara, sorunlara karşı çözüm üretme konusunda kendimizi geliştirdik. İnsanları tanıma konusunda kendimizi geliştirdik. İnsanlara güvenmeme noktasında kendimizi geliştirdik, öyle değil mi? Ve ne yaptık? Sadece çok sevdik. Katıksız, saf bir sevgi verdik ve bazı insanlardan karşılığında büyük bir ihanet gördük.

Çok güzel bir söz vardır. Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Ancak hava karardığında onlar parlar. Yani en zor günlerinizde, en karanlık günlerinizde gerçek dostlarınızın parlaklığını görürsünüz diye güzel bir benzetmedir. Ama gel gelelim, bazılarını dost bildik ama onlar siyah yıldız çıktı. Göremiyoruz, bulamıyoruz değil mi? Yıldız olduklarını iddia ediyorlar ama parlamıyorlar. Var böyleleri, var. Burdur'dan selam olsun Kaan abi. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Ellerinden öperim Şaban ustamla. Seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı herkese gelsin diyor Sait. Bize güzel bir fotoğraf göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eskişehir'deyiz. Ferihan, sıradaki parçayı sevdiğim özel birisine armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Buradan sesimi duyurmak istiyorum diyor. Ferihan'a ve çok sevdiğine gelsin bu güzel şarkı. Gülden Karaböcek söylüyor. Bakar.

0: İnsanız, başımıza gelen olaylara farklı farklı tepkiler veriyoruz. Kendimizi farklı biçimlerde ifade ediyoruz. En büyük yanılgılardan biri çevremizde mutlu gözüken insanların hayatında her şeyin yolunda gittiğine inanmak. Nereden biliyoruz ki? Kapılar kapandığı zaman, hava karardığı zaman insanlar neler yaşıyor? Bazı insanlar anlatmayı sever, paylaşmayı böyle rahatlar. Bazıları özellikle paylaşmaz, konuştukça kendini kötü hisseder. Kimileri de bunu neşeli görünerek bastırmaya çalışır. Ama bana sorarsanız herkesin hayatında yolunda gitmeyen çok şey vardır. Kimse diyemez benim hayatım dört dörtlük diye. Ben Dilşat, sıradaki parça yalnız bırakılanlara. Mutlu olmak varken mutsuzluğa mahkum edilenlere gelsin demiş. Radyo 7'yi her zaman dinliyorum ve çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlemeye lütfen devam edin. Bu gece de Ahmet Kaya'dan bu şarkıyı seçtim. Biliyorum seveni, dinlemek isteyeni çok. Hadi dinleyelim o zaman.
1: Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım. Diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

0: içime sancı doluyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Burası Radyo 7.

Orta Asya'da mezar taşlarına yazarlarmış. 70 yıldır dünyadaydı ama hiç yaşamadı diye. Yine başka bir söz var. İnsanlardan çoğu 30'unda 40'ında ölür ama 70'inde 80'inde gömülür diye. Gerçekten de öyle. Hayattan beklentimiz kalmadığında yaşayan birer ölü gibi oluyoruz. Var böyle insanlar, her şeye küsmüş. Çevrenizde de vardır. Hoş geldin geceye fısıldayan adam. Bizim için de güzel bir parça çalar mısın? Konya Ereğli'de olan adı güzel Esma'ya ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve sana gelsin. Ben Halil Nide'den güzel yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çorum'dan yazıyor dinleyicimiz Canan. Sıradaki şarkı Bolu'da bizi dinlemekte olan canım. Eşim Muhammed Köksal'a gelsin, onu çok seviyorum diyor. Alanya'dan Ali, kızım Esra Zeynep Uzun ve arkadaşları Zübeyde Demir ve Zeynep Bingöl'e sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Öyleyse gelin birlikte dinleyelim.

ona çok değer vermek, güzel yakıştırmalarda bulunmak elbette hoş. Fakat kendini birine adamak her ne olursa olsun, her şartta, her koşulda onun tüm kötülüklerini kabul etmek doğru değil. Tabii ki insanız, hepimizin hataları, kusurları var. Bundan bahsetmiyorum. Bile bile kötülük yapanları kalbimizin en güzide köşesine misafir etmeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Kendi öz saygımızı yitirdikten sonra, kendi değerlerimizi kaybettikten sonra karşımızdaki insan bizi sevse ne olur, sevmese ne olur? Mesajlarımızla devam edelim. Bir geceye daha kavuştuk. Onunla yeniden huzur ve mutluluğu tatmak bizim günümüzün yorgunluğunu atmaktır demiş Vedat Kayseri'den dinliyorum. Sıradaki parçayı canım eşim Tülay'a armağan ediyorum, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözler. O temiz yüreğinizden döküldü ve bize kadar ulaştı, sağ olun. Gaziantep'ten Ferit Sever, sıradaki parçayı canım eşim Lale, kızım Zümra ve oğlum Cemil'e armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum demiş. Sevgimiz, ilgimiz, muhabbetimiz karşılıklı, hiç merak etmeyin. Hadi gelin şimdi İbrahim Tatlıses'e kulak verelim.

Çoğulu tüm sevdiklerime güzel bir parça gelir mi? Gelmez mi? Hem de en güzelleri gelir, merak etmeyin. Ankara'mızdayız. Etimesgut'tan Sercan, sıradaki şarkı tüm Çorumlulara ve İskiliplilere gelsin demiş. Memnuniyetle memleketimizin ve dünyanın dört bir yanına armağan ediyoruz ayrıca. Bursa'dan Ümit, sıradaki parçayı Yozgat'taki sevdiğim Sema Nur'un için çalar mısınız? Teşekkürler, saygılar demiş. Saygılar bizden değerli kardeşim. Konya'da bizi dinleyen çok sevdiğim yarime güzel bir şarkı Halil'e gelsin ve onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor Seda. Seda ve Halil için çalacağız. Bilecik'ten dinliyorum. Bağımlılık yapıyor radyonuz. İsmail Bükme kardeşim, çok memnun olduk böyle bir söz söylediğiniz için. Madem öyle, sevdiklerinize, yakınlarınıza bizi tavsiye etmeyi sakın unutmayın, olur mu?

Merhaba, ben Iğdır'dan Ece. Arkadaşlarla birlikte her zaman ailece seni dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Memnuniyetle hem arkadaşlarınıza hem de ailenize selamlarımızı gönderelim. Hayırlı yayınlar Kaan abi. Mersin'den Zeynep Çift.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Çok güzel bir aşk şarkısı Emrah'tan dinledik. Güzel bir yaklaşım değil mi? Sen hiç sensiz kalmadın ki. Sensizliğin ne demek olduğunu nereden bileceksin? Çok güzel bir yaklaşım, beni tebessüm ettirir her zaman. Seni seviyorsam sana ne bundan? Bu da güzel bir yaklaşım. O seni ilgilendirmez benim sana olan sevgim. Eyvallah, bunu da kabul edebiliriz. Hadi biraz mesaj okuyalım. Kimler bize nerelerden ulaşmış? Balıkesir Sındırgı'dan selamlar İsmail Akçan. En güzel akşamlar senin olsun. Her zaman seninleyiz Kaan Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Afyonkarahisar'dan sevgiler saygılar. Sıradaki parçayı Can Parçam Canım Oğlum Çakır Fatih ve arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Allah'a emanet olun diye bitirmiş dinleyicimiz. Siz de öyle. Ne güzel bir temenni değil mi? Mersin'den Serpil mutlu akşamlar. Sıradaki parça Radyo 7 dinleyenlerine ve oğluma gitsin. İyi ki var Radyo 7 diye bitirmiş mesajını. Siz de iyi ki varsınız. Farkında mısınız? Birbirimizi özlüyoruz. 2 gün ayrılık bile bize fazla geliyor.

Fırsatların gelmesini beklerler, fırsatlar insanların gelmesini beklerler, insanlar beklerler, fırsatlar beklerler, kazanan hep mazeretler olur demişler. Bazen hevesiniz olur, enerjiniz olur, paranız imkanınız olmaz, bazen imkanınız paranız olur, hevesiniz olmaz, bir hayat sevinciniz olmaz. Bazen hepsi vardır ama sağlığınız el vermez değil mi? Tüm şartlar oluştuğunda bir şeyleri değiştirme imkanınız olur. Haydi bakalım biraz daha mesaj okuyalım. Gaziantep'ten Hatice Çay Erzincan'da sizi dinlemekte olan bir tanecik kızım Durdu Demir'e bir şarkı istiyorum. Canım kızım seni çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı Kıbrıs'a Buğra Koyuncu ve Halil Mert Taslacı'ya armağan etmek istiyorum. İsmim Eray, Kıbrıs'ta üniversitedeyiz, sizi dinliyoruz demiş. Allah zihin açıklığı versin. Değerli kardeşlerimize, yavru vatana selamlarımızı gönderelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu güzel harika avcı şarkısını size de armağan edelim.

Manisa Göl Marmara'dan Ali Gavuzel sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyor. Hayırlı geceler size de. Ben Hasan Bolu'dan sevgiler. Her gece severek dinliyoruz. Sizden eşim Sema için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle bu güzel şarkıyı size de armağan edelim. İyi geceler Radyo 7 ailesi. Ben İstanbul'dan Filiz. Yarın memleketim Erzurum'a gidiyorum. Eşimle balkonda son çayımızı içiyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı ikimize gelsin. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Maraş'tan Merve Akyar'da Semaver keyfi yaparken dinliyoruz sizi. Herkese selam olsun. Bize de bir şarkı memnuniyetle. Balıkesir'den Engin, eşim Tülin, amca oğlum İlker, eşi Kamile, bıcırık kızımız Elif Adıhanım'a ve tüm dinleyenlere güzel bir parça gelir mi? Gelmez mi?

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Başımızı çevirdiğimizde hiçbir şey ortadan kalkmıyor. Kulaklarımızı tıkadığımızda da öyle. Onun sesini duymak istemediğimizde o yine çınlıyor dört bir tarafta. Yani aslında kendimize sanal bir dünya oluşturabiliyoruz böyle durumlarda. Belki de haklıyız değil mi? O kadar çok acı, o kadar çok olumsuz haber duyuyoruz ki. Sizleri severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı kardeşim Sena, Zeynep, Melih ve anneme armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Allah bağışlasın, onlarla birlikte sağlıklı güzel yıllar dileyelim. Tarsus'tan Mustafa ben. Sıradaki şarkı yüreğime baharlar yaşatan Baharıma Gelsin Beyler. Çok güzel ifadeler bunlar. Tarsus'taki Neslihan halama sevgilerimi yolluyorum. Özgür Çalışkan'dan Ciğerparem Aladağ ailesine armağan olsun sıradaki şarkı.

0: Son pişmanlık neye yarar? Demek ki daha önce de pişmanlıklar yaşanmış, belki fırsatlar verilmiş değil mi? Diyor ya ziyan olan yıllar diye. İşte bekledik insanların değişmesini, beklemediler. Çünkü insanların tamamına yakını değişmez. Ve tabii ki konuşmak. Demiş ki bir düşünür, az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan çok sık pişman oldum. Öfkeliyken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın. Gerçekten de öyle. Öfkeliyken konuşmamak lazım, öfkeliyken karar vermemek lazım, öfkeliyken kendimize bir yol çizmemek lazım. Sakinleşmeye hepimizin ihtiyacı var.
1: Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Selam, ben Gülşah Masaloğlu. Sungurlu'da bizi dinlemekte olan eşim Mustafa Masaloğlu'na sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Antalya'da bizi dinleyen eşim Çakır Fatih'e güzel bir parça armağan eder misiniz? Afyon'dan sevgilerle diyor dinleyicimiz. Samsun'dan selamlar. 9 Haziran arkadaşım Selin'in doğum günü. Buradan kutlamak istiyorum. Musmutlu yıllara hayallerimiz gerçek olacak. İyi ki varsın diyor. Değerli kardeşimiz gönderdiği mesajda inşallah biz de kutluyoruz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Mersin Jandarma'da görev yapan kıymetlimiz Zekeriya Uzman'a gelsin demiş. İyi hatırlattınız. Vazife başında olan her kim varsa polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi hepsine selamlarımızı gönderelim ve tabii unuttuğumuz meslekler de var illaki. İzmir Narlıdere'den Erkan Kulaç, akşam oldu hüzünlendim ben. Sıradaki şarkı benden sana gelsin güzel insan. Teşekkür ediyorum. Hüzünleniyoruz bu şarkılarla ama yine de moralimizi bozmuyoruz. Enerjimiz yerinde.

0: ne desem.
1: Radyo 7'de Kaan'la Geceye Sesler devam ediyor. WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Lütfen isminizi ve hangi şehirden gönderdiğinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Sema yazıyor, Antalya'da bizi dinlemekte olan sevgilime, Mehmet'ime, eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Memnuniyetle onun için de çalacağız. Sıradaki şarkı Mehmet Arif Topçu'ya gelsin diyor dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Ankara'dan İrem, Maraş'taki nişanlım Ali Akta. Onu çok özlediğimi söyleyebilir misin? Memnuniyetle söylerim. Allah kavuştursun bile deriz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Recep. Sıradaki şarkı 4-12 vardiyasında çalışan herkese gelsin. Emekçi kardeşlerimizi de bu arada selamlayalım. Sıradaki şarkıyı İstanbul Ümraniye'de sevdiğim adama Turgay Karadağ'a armağan ediyorum demiş. Sevenleri aracı olduğunuz için sizlerden Allah razı olsun. Ne güzel bir temenni, ne güzel bir yazı, ne güzel bir dua. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizin yüzünüzü gülümsetmek, sizi mutlu etmek istiyoruz. En büyük gayemiz bu. Ama malum süremiz kısa olunca bazı mesajları da okuyamıyoruz.

Merhaba Kaan abi, Çorlu'dan Pınar. Ben çok özlediğim eşimle evlilik yıldönümümüz bugündü. Levent Özgürgenler. Onu çok sevdiğini söyler misin ve bize bir parça armağan eder misin? Teşekkürler demiş. Tabii ki evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Nice yıllara diyelim. Allah kavuştursun da diyelim. Bakalım diğer mesajlara. Konya'dan Saliha abi, vallahi hislerime tercüman oldun. Bu akşam terapi gibi oldu demiş. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Biraz da isteğimiz, gayemiz bu. Sizinle birlikte dertleşmek, birbirimize şifa olmak. Gaziantep'ten Kadir, abim Hazar, Çetin Polat, Ökkeş Altın, Murat Yıldırım'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Ali, Ankara'daki nişanlısı İrem'e doğum gününü kutladığını iletiyor ve onu çok sevdiğini söylüyor demiş dinleyicimiz. Doğum günün kutlu olsun diyelim İrem'e.

Selam abi, sıradaki parçayı İsa Kuaföre ve çalışanlarına armağan ediyorum. Saygılar diyor, Alanya'dan yazıyor değerli dinleyicimiz. Fransa'dan Suna, çok sevdiğim Alime. Güzel bir şarkı gönderir misiniz? Onu çok seviyorum diyor. Suna ve Ali için çalacağız sıradaki şarkıyı. Kütahya'dan selamlar Kadir Özkul. Radyo 7 dinleyenlerine hayırlı geceler diliyorum demiş. Biz de size hayırlı geceler diliyoruz. Konya'dan Çiçek, sıradaki şarkı sadece bana gelsin demiş. İyi geceler Radyo 7. Uzun bir mesaj, biraz kısaltıyorum. Gaziantep'ten Yunus Özer'e gelsin sıradaki şarkı demiş memnuniyetle. Balıkesir'den Mehmet İbrindi, Tümat Altın Madeninde şu an 4-12 vardiyasında çalışan tüm kamyon şoförlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Özellikle Murat Aldemir Sadıcım için gelsin. Sadıç da olabilir. Mehmet Ercan, çok teşekkür ediyoruz.

Aynı minvalde iki şarkı dinledik. Aslında dünyanın halini anlatan, kendini büyük gören kibirli insanlara güzel mesajlar veriyor değil mi? Kendini vazgeçilmez zanneden insanlar şu an gördüğümüz tüm mezarlıkları dolduruyor aslında. Kastamonu'dan Songül sıradaki parçayı arkadaşlarım Melahat ve Aysin hocama armağan ediyorum diyor. Sıradaki parçayı eşime ve oğluma armağan ediyorum diyor. Kastamonu Tosya'dan Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Ailenizde size de mutluluklar diliyoruz. Hadi gelin şimdi Ekin Uzunlar'dan güzel bir eser dinleyelim. Hediye radyolarınızda.

Trabzon Akçaabat'tan yazıyor Ayşe Nur. Eşimle sıradaki şarkıyı, eşimle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma, aynı zamanda sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Karadeniz'e selamlarımızı gönderiyoruz. Çankırı'dan selamlar. Ben Buse, Bolu'da bizi dinlemekte olan abim Emrah'a ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına güzel bir parça çalmanızı rica ediyorum diyor. Balıkesir'den Engin, ben sıradaki şarkıyı Gaziantep'te bulunan dostlarıma armağan ediyorum. İyi geceler demiş. Size de iyi geceler. Elazığ'dan Uğur Türkmen, sıradaki parça tüm Radyo A7 ailesine gelsin. İyi geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Uğur kardeşimiz için de çalacağız bu şarkıyı. Aklı

İzmir'den Yaren yazıyor, Nurcan Coşkun ve Özgür Coşkun için bir parça çalmanızı rica ediyorum diyor memnuniyetle. Bu arada çok güzel şeyler de yazmışsınız, sağ olun. Ankara'dan Gülten sıradaki parçayı canımın parçası eşim Turan'ıma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Merhaba, ülkemin sessiz serin bir dağından selamlar. Ben Göktürk Bozkurt, önce ülkeme sonra Elazığlı Gakkolara selamlar gönderiyorum. Rahat uyuyun, vatan toprağını bekleyenler var. Ne güzel yazmışsınız. Vazife başında olanlara biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Ali Sökmen, Elazığ'dan yazıyorum. Sesine, emeğine sağlık. Güzel eşim Berna'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Bu arada Elazığ harikasınız. Peş peşe mesajlar geliyor oradan.

gece de doyamadık birbirimize. Farkındayım değerli kardeşlerim ama siz de şahitsiniz. Süremi en doğru biçimde kullanıp sizlerden daha fazla mesaj okumaya gayret ettim. Okuyamadığımız mesajlar illaki oluyor. Belki de çoğunu okuyamıyoruz. Hakkınızı helal edin, olur mu? Ve lütfen bize darılmayın. Mesaj göndermeye devam edin. Bu bir nasip meselesi. Böyle bakmak lazım. İlerleyen günlerde sizin mesajınız da okunacaktır. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah izin verirse yine radyomuz Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.

diyor ya, olduramadım diye olmazları oldurana müracaat etmek lazım. Çünkü o ol der ve olur. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Gölgedesiniz, doğru yerdesiniz.

0: Hadi programa başlangıç duamı yapayım. Bismillah, tam başlamış olalım. Allah'ım şu sadrımı genişlet. Kolay zannedilen şu işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözlerim doğru anlaşılsın. Ya Rabbi.
1: Kapıyı arkandan kapat.
0: Tam da böyle ben başlangıç duası yapmışken sıradaki şarkıya bak. Dualarım seninle diyor sıradaki şarkı. Peki, bence radyonuzun sesini bulunduğunuz ortamlar müsaitse açmalısınız. Hele bazılarınız kulaklıkla dinliyor, süper. Ya da arabada mesela, yolda dinlemek programımızı keyiflidir, tavsiye ederim. Bilen bilir. Peki, Radyo 7'de gölgelenmeye başladık.

Hayat bu dostum, kızma. Sana göre hak etmediğin, sana yanlış yapan, ya ulan keşke hayatıma hiç girmeseydi dediğin insanlar hayatına girecek, çıkacak. Şimdi Emrah yaşamadan ölme diyecek de oradan aklıma geldi. İnsanlar insanlarla beraber var. Hani bir de sınanıyoruz ya, sınanacağız ya, ayetle sabit. Sınanmayacağımızı mı zannediyoruz? Tüm bu cümlelerini için söyledim. Bugünün kamyon arkası yazısı mevsimlik bir kamyon arkası yazısı olacak. Hazırsanız söylüyorum. Şoför kardeşlerim kadar herkesin çok sevdiği bölüm olduğunu biliyorum. Yaz baba. Kışlıkları kaldırdım. Şimdi sıra yazımı kışa çevirenlerde.

gölgeye sor beni deyince aklıma şu geldi. Bazen hakikaten bir insanı tanımak yıllarla alakalı bir şey değildir. Böyle insanlar değil mi mesela evleniyorlar, yıllar yıllarca evli kalıyorlar. Sonra iki taraftan biri veya iki taraf diyor ki ya biz diyor birbirimizi tanıyamamışız. Yani mevzu aynı evi paylaşmak, yılları beraber geçirmek de değil. Böyle olsaydı o zaman hiçbir evlilik dağılmazdı değil mi? Demek ki insanın birbirini tanıması mevzu çok zor bir mesele. Çok zor. Fakat tanımak için eğer illaki birine soracaksan, sorduğun kişi senin gerçekten çok güvenmenin ötesinde o kişiyi tanıdığına emin olduğun biri olmalı. Gölgeye sor beni deyince aklıma geldi. Yine de insan insanı üç yerde çok iyi tanır. Alışverişte, yolda, yemekte. Büyükler öyle demişler. Evet. Görmek istersen, görmek istemezsen yapacak hiçbir şey yok. Thank you.

Çocuklarımızın ve şu anki genç kardeşlerimizin algılaması kolay olmayacak. Ama yine de dinlesinler, bir nebze anlamaya çalışsınlar. Bizim çocukluklarımız ne kadar güzeldi, çocukluğumuz. Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdı. Öyle güzel günlerdi, keyfimiz bozulmazdı. Dışarıda öyle güzel kar. Şimdi kar bile artık değil mi, çok yağmıyor belli şehirlerimiz hariç. Dışarıda kar, kuzine içten içe öyle yanıyor. Kuzinenin üzerinde demir maşa, maşanın üzerinde ekmek dilimleri nasıl kokar. Aydınlık bir kış sabahı, kızarmış ekmek kokusu. Sucuk lükstü, yumurta dediğin lezzetliydi. Ekmek her zaman ekmek gibiydi. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger yiyip de o sahteliğe fit olmuş çocuklar ve gençler. Evet, biz yaşlandık. Dışarıda kar, içeride kanaat, içeride huzur. Böyleydi.

bugün ya belirlenmiş bir mevzu değil. Tamamen doğaçlama mevsimlerden başladık. O halde mevsimlerden gidelim. Size harika bir dörtlük okuyayım. Ben demiştim radyonuzun sesini açın diye. Ne yapayım? Diyor ki ben yazın lafını saklamam kışa, ne varsa içimde o vurur dışa. Kimse beklemesin kapımda boşa, ne tilkiye bey derim ne de ite paşa.

0: bana kalan. Ya
1: ben tebessüm ettim.
0: Yalanlar.
1: Söyleyeyim, siz de gülün.
0: Bana olan.
1: Ama gülmekle kalmayıp üzerinde düşünmek de lazım.
0: Artur, senden.
1: İşte kadınlar demişler ki, biz erkeklere.
0: Dolanlar.
1: Malum, cuma günü üzerimize farz gidiyoruz. Kadınlar bize taş atacak ya, laf söyleyecek ya. Demişler ki, erkekler güvenilir olsaydı Hak Teala her cuma toplu nasihat ettirmezdi. Hakikaten cuma günleri vaazı, hutbesi, değil mi? Her cuma ne nasihatler duyuyoruz, elhamdülillah. Ama diyor, siz diyor güvenilir olmadığınız için böyle. Erkekler de kadınlara şöyle bir cevap vermişler. Ey kadınlar, sizin de dinleyeceğiniz olsaydı çağrılırdınız.

Kime kaldı dünya, kim almış murat, nice şirinler gelmiş, nice bin Ferhat. Dudağından akarken bu hayat, bir yudum vermeyeni neyleyim? Bu sevda yüzünden bir çareyim. Bir garip kulum her günahı boynuma, zalim halden bilip de gelmez yanıma. Dar günümde kollarını şöyle omzuma, dolayıp da sarmayanın eyleyim. Bu sevda yüzünden bir çare. Olsa da dünyada cihan sultanı, yokmuş göğsünde dini imanı, bir sözüyle çatlatıp da düşmanı, efkarımı almayanın eyleyim. Bu sevda yüzünden

muhteşem. Vurup durmayın. Bir kardeşimiz Zeynep ismi onuru eden bir mesaj göndermiş bana. 15 yıldır gölge dinlerim. Bir yayınında da boş konuştuğuna denk gelmedim. Var olsun demiş. Benden için. Bir arkadaşına cevaben yazmış bunu. Ben de gördüm. Altına cevap yazdım. Eyvallah. Eyvallah ne demek biliyorsunuz. Her şey Allah'tan, iyi ya da kötü. Ve ben ondan geldiği gibi kabul ettim demektir. Eyvallah.

Vurgun yedim aşk deryasında, kaybolmuşum yüzer dururum. Sahile vurmuş deli dalgalar gibi, benliğimi yitirdim arar dururum. Destursuz gelip rüyama girer, gecemi zehreder bir de zevkini arar. Ansızın dünyamdan çeker gider, çaresizliğin resmini çizer dururum. Çaresizliğin resmini çizer dururum. Harami olup çıkar yoluma, prangalar vurur ayağıma koluma. Haciz koyar tüm umutlarıma.

Ben yalnız bir adamım, kendime kastım. Kaderim deyip bağrıma bastım. Bu yüzden yandım ulan yandım. Kim ne dediyse kanar dururum. Ah, böyle böyle yanar dururum.

0: Evet, huzurluyum çok şükür. Çünkü yanlış yaptığımda içimi kemiren bir vicdanım ve beni üzenlerden intikam almak yerine Allah'ım layığını bulsun dediğim dualarım var.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

Kaç mevsim gelip geçti aradan, sitem taşlarını yedim her yandan. Yar hasretiyle sınar beni yaradan. Kendime fayda etmez sözlerim. Ne duruyorsun ağlasana gözlerim. Müşkül oldu hallarım. Gönül bahçesinde soldu güllerim. Menzile çıkmaz yollarım. Kendime bile fayda etmez sözlerim. Ne duruyorsun be? Ağlasana gözlerim.

diyor ya, keşke seni sevmeseydim, keşke seni görmeseydim. Yani bir şekilde hiç yaşanmamış olmasını diliyor ama bir taraftan da aslında unutmayı da istiyor. Çünkü bunu söylemek bir yandan hatırlamaktır. Hatırladıkça sızlamaktır. Demek ki neymiş? Unutmak Allah'ın verdiği en büyük nimetlerdenmiş. Şimdi bazı meseleler var, aman ha unutma, değil mi? Ama bazı meseleler var ki seni aşağı çeker, seni tüketir, unut gitsin. Mesela aklıma geldi, bazı ilaçlarda şey yazar. Yan etkileri kısmına baktığınızda unutkanlık der. Halbuki unutkanlık yan etki değildir. Bazı durumlarda tedavidir. Tabii şifanın ta kendisidir. Şifayı buldun demektir unuttuğunda.

0: nefret gerçekten, sahtelik samimiyetten, maskelerde yüzlerden. Ayrılır elbet.
1: Gidiyorum.
0: Hiç kimse sevgisini de nefretini de, insanlığını da insansızlığını da sonsuza dek saklayamaz içinde. Zaman geçer, şartlar değişir, gerçek niyetler elbet bir gün ortaya serilir. Ne haksızlıklar, ne de yapılanlar yapanın yanına kalmaz.

Evet, radyo böyle bir şeydir. Radyo 7 anlayan için bu nedenle çok kıymetli. Ya da bu dinlediğin kardeşin gölge bu nedenle senin için çok şey ifade edebilir. Ne demek istiyorum? Tam da bu şarkıdaki gibi. Sevgili dostum, birileri bir yerlerde gerçekten yalnız. Birileri konuşacak birilerini bulamıyor, herkes senin gibi değil. Ve beni dinlerken hasbihal ediyormuş gibi, yanında çok güvendiği ve sevdiği bir dostu varmış gibi düşünüyor. Yani bunu halden anlayanlar anlar. Bu nedenle her programa başladığımda çok büyük bir sorumluluğu hissederek başlıyorum. Mevzu sadece şarkı dinletmek değil. O sadece pastanın kreması gibi.

Şimdi duyacakların belki diğer duyduklarından bugün için daha önemli olacak. İçinizde öfkeli olan var mı? Tam da beni şu dinlediği an, yolda, evde, iş yerinde bir şeye kızmışsındır. Çok öfkelisindir. Sevgili dostum, sakin ol ve beni iyi dinle. Öfke aslında kıymetli bir şeydir. Yerinde ve dozunda adama adam eder. Yani bir insan delikanlı mı, adam mı, değil mi, neye öfkelendiğinden belli olur. Demek ki öfke lazım. Fakat olayı daha net anlamak için bir benzetme yapayım. Öfke bir nevi tertemiz bir cam gibi düşün. İnsan için öfke. Sen o camı silersen parlar, değil mi? Peki o cam kırılırsa ne olur? Artık hem parlaklığı gider, arkayı göremezsin, hem de artık keskin bir hal alır. Ve önce seni keser o kırılan yer. İşte öfkenin dozu. Ve yeri doğru olmazsa içindeki bir camın kırılması gibidir. Hem seni keser hem de başkalarını. Halbuki öfke dozunda olursa sanki pırıl pırıl bir camdan bakıyor gibi. Her şey iyi görünür.

Hazır mısınız? Gölgeniz size bugünün kamyon arkası yazısını söylesin. Etkileyici olacak. Arabandasın, önünde bir araç gidiyor ve arkasında şu yazıyor. Hayal et. Arabandasın.

dükkana bir gelir usta. Çırak böyle gene düşünceli, sanki dünyası başına yıkılmış gibi. Belli ki üzmüşler. Fakat nedenini hiç sormaz. Biraz onu sakin kendi haline bırakmak ister. Fakat bir süre sonra gelir çırak. Sanki o içindeki sıkıntıdan kurtulmak istercesine ustasına der ki, usta yahu, şu dünyanın bir tane güzel tarafı yok mu? Nasıl bunu olduysa o gencecik yaşında. Öyledir. Adamı iş yormaz da bir halden bilmezden gördüğü zulüm, bir kötü laf yorar. Ne demişti çırak ustasına? Usta be, şu dünyanın hiç güzel tarafı yok mu? Der ki usta çırağına, var evlat, olmaz mı? Meraklanır çırak. Siz de meraklandınız mı? Şu dünyanın bir tane güzel tarafı var. O da ne? Hiç kimseye kalmayacak olmaz.

çok tuhaftır. Her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok gibi. Herkes kalabalık ama herkes yalnız gibi. Ve ne acı ki iyilik saklambaç oynuyor da kötülük durmadan sobeliyor gibi.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve sevgili dostlar, canlar, veda zamanı geldi. Başlayan her şey biterdi değil mi? İşte o vakit geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız o vakte kadar, kapanış duam. Rabbim bizim istediklerimizden bize iyi, bize hayırlı olanları versin. Bizi bize bırakmasın. Evet, hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden şimdilik

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.